0: Gözlerine doğdu sanki gözlerin. Ruhumu ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemi. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: benim yarım sevdam.
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı başlıyor.

2026 günlerden cuma, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda kralcılarımızla buluştuk yine bir sabah saatinde. İşlere giderken, yola çıkmışken dinleyicilerimiz kral şarkılarımıza denk geldiler. Önümüzdeki 3 saatimize eşlik etmek üzere Kaptan Köşkü'ndeki yerimi aldım sevgili kralcılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günümüz aydın olsun, şenlikli olsun, sağlıklı olsun, bereketli olsun. İyi dileklerle buyurun başlıyoruz. Saat 10'a kadar buradayız.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: İlaç gibi radyo.
5: Paketiniz var.
6: Aa, nereden?
5: Gelecekten.
6: İçinde ne var?
5: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizle 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Erzurum'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
7: Günaydın Kral FM dinleyicileri. İsmim Ebu Bekir. Sabah işe giderken Melis'i dinlerdim ve bu arada şifreyi duydum. Araştırma hastanesi yanında otobüsü buldum ve buradan gelip hediyemi aldım. Sıradaki şarkı bütün sevenlerime ve arkadaşlarıma gelsin.
8: İsmim Kürşat Çizmeli. Oto kurtarma işi yapıyorum. Yıllardır da Kral FM'i dinliyorum. Anonsu duydum. Hemen Rucami'nin oraya geldim. Hediye çekimi de aldım. Allah razı olsun Kral FM'den. Sıradaki parçayı bütün Çizmelioğlu ailesine, sülalesine hediye ediyorum. Hayırlı günler.
6: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
9: ETS'nin sunduğu Melis Akça'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Babaların Kral Sesi'yle Cuma sabahına başladık bugün de. Biraz önce yayınımızı açtık, bir günaydınlaştık dinleyicilerimizde ama belki radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz vardır. Onları da selamlayalım. Hayırlı cumalar efendim. Hoş geldiniz Türkiye'nin en çok dinlenen radyosuna. Yeni uyandık, yollara düştük, belki bir bardak çay içtik içmedik, işe güce koşturmaya başlıyoruz. Haftanın en yoğun günlerinden bir tanesidir cuma günü. İşinizin gücünüzün rast gitmesini diliyorum, sağlıkla bereketle. Bugünü de tamamlayalım, sıkıntı olmadan, baş ağrısı olmadan akşam evimize mutlu ve huzurlu dönmek nasip olsun. Daha da önemlisi, kafamızı yastığımıza, vicdanımız rahat koyalım sevgili kralcılar. Güzel, bereketli bir cuma günü olsun hepimiz için.

Evet, kral şarkılarımızın arasında yavaş yavaş sohbetimizi, muhabbetimizi başlatalım. Bulunduğunuz ortamlardan, bulunduğunuz mekanlardan, şehirlerden, gurbet ellerden bu tarafları selamlamak isterseniz sevgili kralcılar. Bize iki adresten ulaşabiliyorsunuz. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan. Program süresince mesajlarınızı okuyoruz. Bize ayrılan konuşma süresi boyunca. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuduğumuzu belirtelim. Yıllar yıllar önce, belki bir 15 senesi vardır, Kral FM stüdyosunda yine bir yayın gününde bir fotoğraf çekip koymuştum Instagram'a. Onu sabitledim. Onun altında buluşuyoruz. İlk sabitlediğim fotoğraftır o da. Yine profile girdiğinizde, baktığınızda göreceksiniz. O fotoğrafın altı kralcılarımızın mesajlarıyla doludur. Ben de fırsat buldukça o mesajları, o selamları adreslerine ulaştırıyorum. Dilerseniz buradan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili kralcılar.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofisimizde.

0: 6 GB akıllı telefon 59.999 lira vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sa yetkili satıcılarında.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
6: gazoz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evet, bu sabahın ilk selamını Tekirdağ'a gönderiyoruz sevgili kralcılar. Neslihan kolay gelsin. O kadar kalabalık bir fabrikada dinliyoruz ki seni, bütün arkadaşlarımı, bütün kralcılara şöyle bizden bir şarkı çalar mısın demiş. Çalmaz mıyım aşk olsun? Çok güzel bir şarkım var sırada. Sana da hayırlı cumalar Neslihan'cığım. Kolay gelsin, işin gücün rast gitsin. Ankara'ya geçeyim Tekirdağ'dan. Hicran teyzeciğim dinliyor. Melis, bugün son günün değil mi diye sormuş. Evet Hicran teyze, bugün misafirliğimiz bitiyor. Bir hafta boyunca sabah dinleyicimiz çok güzel ağırladı bizi. Pazartesi itibariyle gönül dostu Şener abimiz izinden dönüyor. Sabah 7'de onun şarkılarıyla yolculuk başlayacak. Ben kendi saatime geçeceğim. İş güç bittikten sonra her akşam olduğu gibi evlere dönerken eşlik edeceğim size şarkılarımla. Ya da akşam sofralarında güneşi batıracağız kısmet olursa. Çok güzel bir haftaydı benim için ama daha veda konuşması için erken, daha önümde 2 saat var. Kral şarkılarımla hala buradayım Hicran teyze. Ellerinden öpüyorum. Başkentimize selam olsun. Sıradaki şarkım sana ve torununa da armağan olsun.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 31 Temmuz Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Dört kentte alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki bazı mahalleler tedbiren tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangın ise ikinci gününde Ayvalık'a ulaştı. Evlere sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın ise Alanya ilçesindeki yangınların enerjisi büyük oranda düşürüldü. Çalışmalar aralıksız sürüyor. Amerikan Başkanı Trump, Gazze'de Hamas'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada Barış Kurulu Gazze'de tüm silahlı grupların silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı dedi. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun da Gazze'den çekileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Joseph Aoun'la Beştepe'de görüştü. Gündemde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar vardı. Erdoğan, görüşme sonrası açıklamasında Lübnan'ın toprak bütünlüğüne desteğini dile getirdi.
2: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını vurguladı. Yasanın kısa süre içinde meclise sunulması bekleniyor.
3: Ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Terör örgütünün dini olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
1: Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi gözaltında. İstanbul'da CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüphelinin polis sorgusu başladı. CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti örgütlenme çalışmasını sürdürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, önümüzdeki hafta sonu itibariyle 60 ilde ilçeleriyle birlikte örgütlerimizi kurmuş olacağız dedi. Yeni parti bağış kampanyası da başlattı. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, kampanyada oldukça önemli bir rakama ulaşıldığını söyledi.
4: Birkaç saat sonra ilgili genel başkanımız arkadaşımız kampanyanın ulaştığı rakamı bana ifade etti. Oldukça önemli rakam. Bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir ama nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var.
1: CHP'nin simge isimlerinden Önder Salsa 70 yıl sonra partisinden istifa etti, yeni partiye katıldı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltiliyor. Gülistan Doku soruşturmasında gelişme var. 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri de içinde barındıran yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla daha önce aftan yararlanamayan öğrencilere af hakkı getiriliyor. Üniversite adayları için tercih dönemi sürüyor. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebiliyor. Tercih sürecinde son gün 10 Ağustos. Bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün de Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %1,55 değer kaybıyla 13.292 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.51, euro 54.73, gram altın 6.228 liradan işlem görüyor. Bitcoin 64.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Beşiktaş bir sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Králové ile karşılaşacak. Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti. Turuncu lacivertli ekip Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarından elendi. Trabzonspor sezonun ikinci hazırlık maçından da gol atamadan yenik ayrıldı. Bordo Maviler Avusturya kampındaki özel maçta Katar ekibi alsa da 1-0 mağlup oldu. Şansa kalmaz işimiz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. Bugün İstanbul rüzgarlı 29, Ankara az bulutlu 29, İzmir rüzgarlı 36, Bursa rüzgarlı 31, Antalya güneşli 39 derece.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
8: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş, yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Direği sızlar. Ey gidi Volkan abimiz, ey gidi Kuzey'in oğlu. Sesinle, şarkılarınla, türkülerinle yaşıyorsun. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda. Volkan Konak hepimizin yüreğinde ayrı bir sevdadır, ayrı bir sevgidir değil mi sevgili kralcılar? Allah rahmet eylesin. O kadar zamansız çekti gitti ki bu dünyadan. Her hatırıma düştüğünde, her çaldığımda duamı ederim, rahmet dilerim. Mekanı cennet olsun. Bursa'da zannediyorum yayınımız yokmuş. Mineciğim mesajını aldım. Hemen teknik ekibe bildiriyorum. Geliyoruz, hemen geliyoruz Bursa'ya.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyraz kuvvetli esiyor. Hafta sonu hava bunaltıcı olacak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de de yer yer fırtına var. Akdeniz'de ise nem oranı artacak. Sıcak çarpmasına dikkat. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğüm setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
6: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi Füsti Şeftali budur.
9: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: Bilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Brexit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

Şarkılar güzel abla demiş Semih. Teşekkür ederim Semihçim. Bursa'mıza armağan eder misin demiş. Tabii ki armağan ederim. Bursa'dan bu sabah çok mesaj var ama mesajların yarısı yayında sıkıntı olduğuna dair. Ben teknik ekibe ilettim en kısa zamanda. Bursalı kralcılarımızla buluşacağız. Gün batımını izlerken dinlemek istiyoruz abla seni diye bir not düşmüş mesajına Semih. Vallahi ben de böyle güneşi batırırken o duygusal şarkılarımla, o unutulmayan şarkılarımla bulunduğunuz ortamlara misafir olmayı özledim Semih. Şimdi şöyle bir şey var, hani taş yerinde ağırdır diye bir laf vardır bizde sevgili kralcılar. Herkes kendi saatinin kaptan pilotudur bizde. Yazın böyle farklılıklar olur, saatlerimiz değişir ama insan benim için en azından öyle ikinci günden sonra kendi düzenini özlüyor. Bu bir yere gitseniz de böyle. Hane değiştirseniz veya bir yere tatile gitseniz de böyle. Yani ben çok evci bir insan da olduğum için kendi düzenim kendi düzenim. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Vatanım da vatanım demiş. O hesap benimki. Bir hafta güzel bir değişiklik oldu. Sabah erken kalkmak benim için de çok iyi oldu. Zaten erken uyanırım. Söz konusu yayınsa 2 saat evvelinden kalkıyorsun. Yani saat 5'te uyanıyorsun. Şöyle bir haberleri izliyorsun, şarkılarına bakıyorsun, çayını kahveni demliyorsun, öyle oturuyorsun kaptan köşküne. Benim için de güzel oldu bu bir hafta. Fakat pazartesi akşam şarkılarında nasip olursa, sağlık sıhhat olursa buluşacağız.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 31 Temmuz Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. 4 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın ve Balıkesir'de alevlerle mücadele sürerken Muğla, Antalya, Mersin'de yangınlar kontrol altına alındı. Bakan İbrahim Yumaklı 169 yangından 163'ünün tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Devam edelim Hürriyet'in manşetiyle. Vatandaş dikkat, sıcaklarla birlikte yangın tehdidi büyüdü. Orman Bakanlığı riskli 9 şehirde bulunanların cep telefonuna uyarı mesajı gönderdi. Tüm vatandaşlara görev düşüyor. Lütfen bu kurallara uyun. 1. Açık alanda ateş yakma. 2. Yanıcı madde atma. 3. Anız yakma işini bırak. 4. Ormanlık alana girme. 5. Duman görünce 112'yi ara. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık ilk sayfada, hileli satışı polis gördü. Holding patronu Hüseyin Başaran 60 milyon dolarlık 22 taşınmazını peşinatsız şahsi senet karşılığı Haluk Levent'e neden devrettiğini açıklayamadı. Polis eksperin 25 milyon dolar değer biçtiği taşınmazlara Başaran'ın 60 milyon dolar istemesini şüpheli buldu. Başaran tutuklandı. Cem Küçük gözaltına alındı. TRT Haber'de öne çıkan başlıklardan biri, gazeteci Cem Küçük İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. Milliyet'in manşetinde bir özel haber dikkat çekiyor. Sürecin geleceği manşet, terörsüz Türkiye sürecinde devlet planlı ve programlı adımlar atıyor. Hazırlıklara bakarak Ağustos 2027'yi kafamızda canlandırmak mümkün deniliyor. Meclisten çıkacak yasa, PKK'nın silah bırakma süreci izlenip teyit ve tespit raporu sonrası uygulanacak. Yasa sonrası silah bırakıldığında ne olacağını herkes bilecek, silah bırakmaya gönlü olmayanların süreci zehirlemesine izin verilmeyecek. İlk tespit kalp krizi, yine ilk sayfadan bir başlık. MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin olay yerindeki sağlık ekibinin ilk değerlendirmesinin kalp krizi olduğu belirtildi. Kaşıkçı'nın elinin başucunda bulunan komodinin üzerindeki ilaçlarına doğru uzanmış halde bulunduğu, ilaçlarına ulaşmaya çalışırken öldüğü iddia edildi. Sabahın manşeti bugün, İsrail Lübnan'da insanlık suçu işliyor. Siyonist işgale tepki gösteren Başkan Erdoğan, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail saldırılarında 4300 Lübnanlı kardeşimiz öldürüldü dedi. Erdoğan'la Lübnan Cumhurbaşkanı külliyede ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'ye teşekkür eden Aun, Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutmayız ifadelerini kullandı. Gazze'de anlaşmaya varıldı. Bu haber de Habertürk'te öne çıkıyor. Ayrıntı şöyle. Amerikan Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulu'nun Hamas'ın silahsızlanması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Trump, bugün Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlanması için tarihi bir anlaşmaya vardı. Bu kalıcı barış ve güvenlik yolunda muazzam bir adımdır dedi. Geçelim Sözcü'ye. Manşet Sözcü'de 9 milyon 300 bin oy cezaevinde. CHP'li belediyelere 17 aydır süren operasyonların ağır bilançosu çıktı. Tutuklanan veya görevden alınan CHP'li başkanlarla birlikte onları seçen irade de cezalandırıldı. CHP'ye verilen 18 milyon oyun %53'ü yok sayıldı deniliyor detaylarda. Bir haftada 700 bin istifa, bu haberin alt başlığı. CHP yeni partinin kuruluşuyla bir haftada eridi. Üyelerinin %40'ını kaybetti. Son olarak Önder Sav da 70 yıllık üyeliğini sonlandırdı. Bu haberle basın turunu tamamladık. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

ben gideyim şöyle bir çayımı tazeleyeyim, size güzel bir şarkıyla baş başa bırakıp. Bir de Almanya'dan bir gurbetçi kralcımız, sevgili Raif, çok güzel bir duada, çok güzel bir dilekte bulunmuş. Ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Gün içerisinde çok defa duyarız, aklımızdan geçer, içimizden geçer bu dua. Demiş ki, neyi kalpten isterseniz Allah size onu nasip etsin inşallah. Amin. Hepimizin gönlünden geçenler bizler için hayırlısı ise olsun. Ama önce olabilecek her şey için öncelikli olarak sağlığa ihtiyacımız var. Ben hepimiz için sağlık diliyorum sevgili kralcılar. Onun olmadığı yerde hayat yok çünkü. Canınız yanarken, içiniz acırken, başınız ağrırken, en ufacık bir grip atlatırken bile dünya nimetlerinin tadını alamıyorsunuz. Hiçbir şekilde, değil mi? Sağlık önemli. Bir de hep gençler, çocuklar aklımdadır, zihnimdedir. Hepimizin evlatları. Onlar iyi insanlarla karşılaşsınlar. Biz çocukken, gençken büyükler hep söylerdi de bir kulağımızdan girer öbür kulağımızdan çıkardı. Ne kadar önemli bir duaymış, ne kadar önemli bir istekmiş. Çocuklarımız vicdanlı, merhametli, güzel yürekli insanlarla arkadaşlık, dostluk kursunlar. İnsan başka bir şey istemiyor yani, yaş ilerledikçe daha minimal bir hayat yaşıyorsunuz. Eskiden heyecan duyduğunuz hiçbir şeye artık heyecan duymuyorsunuz. Çünkü bomboş bir mesele olduğunu anlıyorsunuz onun yani. Önemli olan sağlık ve çocukların hayatları.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
6: Bellona. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzul.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
9: Kışın sıcak kesinlikle, gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta, oh ne rahat hayat.
10: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.
8: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
10: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: bilgisayar.com'da.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: İlaç gibi radyo.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evet, Fransa'da bizi dinleyen kralcılarımız var. Sedat kardeşime buradan bir selam göndereyim. Güzel cümlelerin için, mesajın için ayrıca teşekkür edeyim. Sedat'cığım sağ olasın. Orada bizi dinleyen, gurbet ellerde duyan bütün kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı da armağan edelim. Vallahi çok güzel bir şarkı denk geldi. İnşallah beğenirsin. Emre yine Karaman'dan, abla buraya frekans istiyoruz diye mesaj göndermiş. Emre başımızın tatlı belası oldu. Gelecek abla o frekans buraya. Ben her gün yazacağım sıkılmadan usanmadan demiş. Hadi inşallah. Güldürdün beni sabah sabah mesajınla. Buraya yaza yaza o karasal yayını getireceğiz. İyi, hadi bakalım. Neyse ki internet üzerinden dinliyorsun bak. Hepten ayrı gayrı değiliz. Kral uygulamamızı telefonlarınıza indirin sevgili kralcılar. Karasal'da bazen hava muhalefetinden ötürü bile yayınlarımız kesilebiliyor. Mesela kışın çok soğuklarda, eksi derecelerde, yazın çok sıcaklarda, çok rüzgarlı havalarda yayınlarımızda kısa süreli kesintiler oluyor. Hemen müdahale ediliyor, o ayrı, ama böyle durumlarda radyomuzsuz kalmayın. İnternet üzerinden, Kral uygulamamız üzerinden hem bizi hem kardeş radyomuzu dinleyin, keyfinize bakın.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 31 Temmuz Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Dört kentte alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki bazı mahalleler tedbiren tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangın ise ikinci gününde Ayvalık'a ulaştı. Evlere sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın ise Alanya ilçesindeki yangınların enerjisi büyük oranda düşürüldü. Çalışmalar aralıksız sürüyor. Amerikan Başkanı Trump, Gazze'de Hamas'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada Barış Kurulu Gazze'de tüm silahlı grupların silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı dedi. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun da Gazze'den çekileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Joseph Aoun'la Beştepe'de görüştü. Gündemde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar vardı. Erdoğan, görüşme sonrası açıklamasında Lübnan'ın toprak bütünlüğüne desteğini dile getirdi.
2: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz.
1: Ankara'da CHP'li Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi gözaltında. İstanbul'da CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüphelinin polis sorgusu başladı. CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti örgütlenme çalışmasını sürdürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, önümüzdeki hafta sonu itibariyle 60 ilde ilçeleriyle birlikte örgütlerimizi kurmuş olacağız dedi. Yeni parti bağış kampanyası da başlattı. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, kampanyada oldukça önemli bir rakama ulaşıldığını söyledi.
3: Birkaç saat sonra ilgili genel başkanımız arkadaşımız kampanyanın ulaştığı rakamı bana ifade etti. Oldukça önemli rakam. Bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir ama nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var.
1: CHP'nin simge isimlerinden Önder Salsa 70 yıl sonra partisinden istifa etti, yeni partiye katıldı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltiliyor. Gülistan Doku soruşturmasında gelişme var. 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri de içinde barındıran yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla daha önce aftan yararlanamayan öğrencilere af hakkı getiriliyor. Üniversite adayları için tercih dönemi sürüyor. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebiliyor. Tercih sürecinde son gün 10 Ağustos.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Beşiktaş bir sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Králové ile karşılaşacak. Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti. Turuncu lacivertli ekip Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarından elendi. Trabzonspor sezonun ikinci hazırlık maçından da gol atamadan yenik ayrıldı. Bordo Mavililer Avusturya kampındaki özel maçta Katar ekibi Al-Sadd'a 1-0 mağlup oldu.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya Afyonkarahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu burası. Alemin en kralında Kaptan Köşkü'nde Melis var. Cuma günündeyiz. Haftanın son iş günündeyiz. Hafta içi çalışanlar için söylüyorum. Cumartesi emekçileriyle de sık sık karşılaşıyoruz. Yarın da yayınımız var. Yine en güzel şarkılarla. Öğleden sonra buluşacağız. Ama önce şu saatin hakkını verelim. Yavaş yavaş babalar resteğine doğru yaklaşıyoruz. Sevdiğimiz şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Ali, sana bir selam göndereyim. Merhaba Melis abla diye mesaj atmış sadece. Merhaba Ali, hoş geldin, sefalar getirdin. Armağan edeyim mi sıradaki şarkımı sana? Sana ve tüm sevdiklerini. Şöyle radyolarını yeni açan kralcılarımız varsa onları da selamlayalım. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Vallahi çok güzel bir şarkıyla giriş yapıyoruz günün bu saatine. Biraz böyle tempoyu düşürme zamanımız. Açılsın radyoların sesi.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esiyor. Hafta sonu hava bunaltıcı olacak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de de yer yer fırtına var. Akdeniz'de ise nem oranı artacak. Sıcak çarpmasına dikkat. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Scene, Ajda Pekkan, Sert

0: istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i5 işlemcili 16'ya 512 GB Dell Pro 15 Essential Notebook 31.999 liraya Lenovo IdeaTab Pro 2.2 GHz 8'e 256 GB 12.7 inç 3K Android tablet 22.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İlaç gibi radyo.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. EFS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet işte Müslüm Baba'yı, Ferdi Baba'yı, Orhan Baba'yı ve İmparator'u dinleme zamanımız geldi. Yavaş yavaş da toparlanacağız. Bu kralların arasında, bu dörtlünün arasında da hiç girmiyorum ben şarkılarını çalarken. Özel bir zaman dilimi çünkü bizim için. Günün hangi saati olursa olsun onları duyduğumuzda biliriz ki peş peşe şarkıları çalacak. Hepimiz, bütün yayıncılar, bütün Kral FM programcıları aynı hassasiyeti gösterirler. Bizim için özel bir zamandır. Sevenlerine duyurulur efendim. İmparatorla başlayacağız. Büyük yeminlerin şarkısı derim ben bu şarkı için. Duyar duymaz anlayacaksınız. Yani insan diyor ki, büyük lokma ye, büyük söz söyleme. Aramam dersin ararsın. Gitmem dersin gidersin. Koşmam dersin koşarsın. Öyle bir şarkı. Buyurun.

param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin?

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: numara 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: gelen kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Erzurum'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifre ile birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar.
6: Günaydın Kral FM dinleyicileri. İsmim Ebu Bekir. Sabah işe giderken Melis'i dinlerdim ve bu arada şifreyi duydum. Araştırma hastanesi yanında otobüsü buldum ve buradan gelip hediyemi aldım. Sıradaki şarkı bütün sevenlerime ve arkadaşlarıma gelsin.
7: İsmim Kürşat Çizmeli. Oto kurtarma işi yapıyorum. Yıllardır da Kral FM'i dinliyorum. Anonsu duydum. Hemen Rıca Minin oraya geldim. Hediye çekimi de aldım. Allah razı olsun Kral FM'den. Sıradaki parçayı bütün Çizmelioğlu ailesine, sülalesine hediye ediyorum. Hayırlı günler.
5: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Evet, Barış abimizin unutulmaz şarkılarından bir tanesiyle artık vedamızı gerçekleştirelim. Vallahi çabuk geçti koskoca bir hafta. Temmuz 31, Temmuz ayını da uğurluyoruz. Yarın yepyeni bir ayın başlangıcı olacak. Sağlıkla, bereketle başlayalım inşallah. Güzel haberler alalım. Memleketin birçok yerinden yangın haberleri geliyor. Ekipler canla başla mücadele ediyor. Vatandaşlar öyle. Uzaktan izliyoruz. İçimiz yanıyor gerçekten. Yani bazı köyler tahliye edildi, insanlar yerinden yurdundan oldu. Yaz gelince, yaz gelmeye yakın, daha Nisan'da Mayıs'ta bir telaş kaplıyor hepimiz artık son yıllarda. Yangınlar olacak mı acaba? Aslında şimdiye kadar çok iyi getirmiştik. Bir iki böyle ufak çaplı yangın oldu, hemen müdahale edildi ama son birkaç gündür Çanakkale'de, Aydın'da, Muğla'da, Allah yardımcınız olsun, Allah yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda tamamı söndürülür. Şöyle bir rahat nefes alırız. Tekrar tekrar teşekkür ederim her birinize sevgili kralcılar. Şarkılarıma eşlik ettiğiniz için, beni dinlediğiniz için. Birazdan şarkılar Afrikalı Ali ile devam edecek. Ali abicim, hayırlı yayınlar diliyorum sana da. Yarın öğleden sonra saat 2'de sağlık sıhhat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en güzel şarkılarda buluşmak dileğiyle diyelim. Hepinize bereketli, sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

hayırlı cumalar dileklerimi iletiyorum sevgili Melis'e. Teşekkür ettim. Melis'ten mikrofonu devraldım. 13'e kadar birlikte olacağız 13'e kadar. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Afrikalı Ali bu arada Instagram hesabım. En son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Hayatta Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

Evet, Mahsun Kırmızıgül'ün bir konseri var. 2 Ağustos Pazar günü Antalya Açık Hava'da sahne alacak. Medya sponsorluğunu kardeş radyomuz Kral Pop'un gerçekleştireceği harika bir konser. Antalya'da dinleyen kralcılar, eğer 2 Ağustos Pazar günü müsaitim, gitmek istiyorum diyen varsa eğer, yanına bir arkadaşını alıp konsere göndereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına Mahsun Kırmızıgül yazarak bir mesaj iletebilir. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına Mahsun Kırmızıgül yazıp gönderen bir çiftimizi 2 Ağustos Pazar günü Antalya Açık Hava'da gerçekleşecek konsere göndereceğim. Mesajlarınızı bekliyorum.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tam iyi.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tam iyi.
3: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: be.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvenliği.

0: şiddet katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen BES Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun BES'ini başlatabilirsiniz. BES Allianz'tır,
1: BES Allianz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Evet, mesajlar geldi. Masum Kırmızıgül'ün 2 Ağustos'ta Antalya'da gerçekleştireceği konser için bir çiftimizi göndereceğim demiştim. İlk mesajı gönderen dinleyicimiz Fatma Serdar Tercanlı. DM'den de iletişim bilgilerini istedim. Elimize ulaştığında yetkili arkadaşlarımıza ileteceğim. Güzel, keyifli bir konser geçirmesini diliyorum. Birazdan istek mesajlarınıza, kısa notlarınıza da göz atacağım. Kulağınız bende olsun.

Da dün ve evvelki gün Gaziantep'teydim. Oldukça sıcak bir hava söz konusuydu. Gaziantep'te harika bir açılış gerçekleştirdik. İstanbul'dan gelen birçok sanatçı dostumuzla, arkadaşımızla birlikte sevgili Bay Mustafa şu bir açılışı gerçekleştirdi. Adnan Orhan'a, Emre kardeşime, sevgili Bay Mustafa'ya ve onu tanıyan tüm dostlarına selamlarımı ileteyim. Gaziantep için de bir şarkı çalacağıma dair söz vermiştim. Sinan Özen'in yepyeni bir şarkısı elimize ulaştı. Bu güzel şarkıyı armağan edeceğim. Bir iki mesaja da göz atalım. Ahmet göndermiş mesajını, selamlarını iletmiş. Cefakar Usta Şerife Özyurt ablaya armağan olsun diye bir not iletmiş. Bugün de diyor şarkılar Cefakar Ustamıza gelsin diye notunu iletmiş. Benden de selam olsun bu arada. Havva Yalazı göndermiş Balıkesir. Merkezden yazıyorum. Sıradaki şarkı iş arkadaşlarıma gelsin. Seni seviyorum abi diye bir not iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Sinan Özen'le devam edelim.

0: Otopratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. Bugün İstanbul rüzgarlı 29, Ankara az bulutlu 29, İzmir rüzgarlı 36, Bursa rüzgarlı 31, Antalya güneşli 39 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esiyor. Hafta sonu hava bunaltıcı olacak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de de yer yer fırtına var. Akdeniz'de ise nem oranı artacak. Sıcak çarpmasına dikkat. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

duyuru yapacağım. Bir hikaye paylaştım Instagram sayfamda. Bu ayın 13'ünde, Temmuz'un 13'ünde saat gece 23 sularında Küçükyalı Bostancı sahil yolunda bir motosiklet kazası yaşanıyor ve çok genç bir kardeşimiz maalesef hayatını kaybediyor. O bölgede yeterli kamera olmadığı için kamera kaydına ve görgü şahitlerine ihtiyaç olduğu konusunda ailesi bir yardımda bulundu, bir istekte bulundu. Ben de radyodan bir çağrı yapayım istedim. Temmuz'un 13'ünde saat 23 suları Küçükyalı Bostancı sahil yolunda bu kazayı gören, biliyorsunuz birçok araçta artık kamera var, ya da motosikletlerde de kameralar var. Eğer bu kazayı gören, o saatlerde orada olan bir görgü tanığına, bir şahide ihtiyaç var. Ailesi tarafından da böyle bir ricada bulunuldu. Genç bir kardeşimiz maalesef o kazada hayatını kaybetti. Hikayede paylaştığım telefon numarası da var. O saatte oradan geçen, aracında kamera olan birisi varsa, eğer aileye ulaşırsa, aileye bilgileri aktarırsa, bizleri mutlu edecek. Evet, birazdan gelen mesajlarınıza göz atmaya devam edeceğim. Kulağınız bende olsun.

0: Bırak garson. Bırak kalsın masamda bir kadeh, bir demet gül. Biliyorum gelmez artık, dönmez artık. Biz ayrıldık. Gelmez artık. Gelmez.
1: Mesajlarımızla devam edelim. Ali Can Kurtaran Antalya döşem altından selamlarını göndermiş, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Sıradaki şarkı Aksaray ili Ortaköy ilçesinde yaşayan Horozcu Fero Başkan'a gelsin. Keyifli yayınlar dilerim. Ali Rıza Özkara iletmiş mesajını. Adana'dan selamlar. Melihcan Oyak. Kepçe operatörüyüm. Sizleri dinliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bir de isteğim var diye notunu iletmiş. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı çalarsan sevinirim. İyi yayınlar demiş. Berkay göndermiş mesajı. Cengiz Kurtoğlu'ndan çok güzel bir şarkı hazırladım. Dinleyelim.

İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işte. İçine oturacak, vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Budur. Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Erzurum'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Günaydın Kral FM dinleyicileri. İsmim Ebu Bekir. Sabah işe giderken Melis'i dinledim ve bu arada şifreyi duydum. Araştırma hastanesi yanında otobüsü buldum ve buradan gelip hediyemi aldım. Sıradaki şarkı bütün sevenlerime ve arkadaşlarıma gelsin.
2: İsmim Kürşat Çizmeli. Oto kurtarma işi yapıyorum. Yıllardır da Kral FM'i dinliyorum. Anonsu duydum. Hemen Rucami'nin Nuray'a geldim. Hediye çekimi de aldım. Allah razı olsun Kral FM'den. Sıradaki parçayı bütün Çizmelioğlu ailesine, sülalesine hediye ediyorum. Hayırlı günler.
0: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Evet, dönelim tekrar mesajlarımıza. Antalya'dan Fadime göndermiş mesajını. Denizli'de idim, fırsat bulamadım mesaj yazmaya. Yayın yine harika. Bugün babamı kaybedeli 28 yıl oldu. Senden bir isteğim var, bir türkü istiyorum demiş. Şimdiden teşekkürler diye bir not iletmiş. Samsun'dan selamlar, iyi yayınlar. Öztürk Atalar göndermiş mesajı, istek şarkısını yazmış bu arada. Ali Karabulut, sevgili kardeşim, Ankara'da eşimle beraber kahvaltı sofrasında seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı çalarsan mutlu oluruz diye notunu iletmiş. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesini daha hazırladım. Dinleyelim.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 31 Temmuz Cuma günü ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgede iki mahalle tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç, Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın ise Alanya ilçesindeki yangınlarsa kontrol altına alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya, Muğla ve Balıkesir'deki yangınlarda toplam 65 evin ağır hasar aldığını ya da yıkıldığını açıkladı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gelişme var. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dede Taş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini, 36 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Ambarlı Limanı'nda Çin bayraklı bir gemide yapılan aramada da 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gelişme var. 4. dalga operasyonda gözaltına alınan, aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında ünlü isimler de ifade vermeye devam ediyor. Oyuncular Eda Ece ve Kerem Bürsin bu sabah ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Joseph Am'la Beştepe'de görüştü. Gündemde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar vardı. Erdoğan görüşme sonrası açıklamasında Lübnan'ın toprak bütünlüğüne desteğini dile getirdi.
2: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
1: Amerikan Başkanı Trump, Gazze'de Hamas'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Barış Kurulu Gazze'de tüm silahlı grupların silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı dedi. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun da Gazze'den çekileceğini bildirdi. CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti bağış kampanyası başlattı. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, kampanyada oldukça önemli bir rakama ulaşıldığını söyledi.
3: Birkaç saat sonra ilgili genel başkanımız arkadaşımız kampanyanın ulaştığı rakamı bana ifade etti. Oldukça önemli rakam. Bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir ama nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var.
1: CHP'nin simge isimlerinden Önder Salsa 70 yıl sonra partisinden istifa etti, yeni partiye katıldı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
1: Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla daha önce aftan yararlanamayan öğrencilere af hakkı getiriliyor. Üniversite adayları için tercih dönemi sürüyor. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebiliyor. Tercih sürecinde son gün 10 Ağustos. Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Sorange kentinde kömür madeninde patlama meydana geldi. En az 34 kişi öldü. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,13 yükselişle 13.310,27 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.300'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.52, euro 54.72, gram altın 6.220 liradan işlem görüyor. Bitcoin'de 63.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işe.
5: işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mitulen'i 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Beşiktaş bir sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Kralov'la karşılaşacak. Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti. Turuncu lacivertli ekip Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarından elendi. Trabzonspor sezonun ikinci hazırlık maçından da gol atamadan yenik ayrıldı. Bordo Mavililer Avusturya kampındaki özel maçta Katar ekibi alsa da 1-0 mağlup oldu.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahlardan.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Evet, devam edelim mesajlarımızla. Yüksel Sarıyerli, kıymetli dostum, selamünaleyküm değerli dostum demiş. İyi yayınlar dilerim, hayırlı cumalar. Sıradaki şarkı Ankaralılara ve Sarıyerli ailesine gelsin. Dinlemediğim diye bir not iletmiş. Uzun zamandan beri de görüşemiyoruz. Sevgili Yüksel, tüm aileye, herkese benden selam olsun. Sıradaki şarkıyı da sizlere armağan edeceğim. Barbaros göndermiş bir mesaj. Arkadaşım Anıl'la beraber biz de seni dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı çalarsan mutlu oluruz diye notunu iletmiş. Erdoğan göndermiş mesajı. Biricik eşim Mine'ye armağan edeceğim bir şarkı var. Çalarsan mutlu oluruz diye notunuzu iletmişsiniz. Az evvel dinlettim yalnız istediğiniz sanatçıdan. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ederek devam edelim.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: sayınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Diyor Zeydin Güngöz Adana Ceyhan'dan göndermiş. Bana da bir şarkı çalarsan sevinirim. Tüm sevenlere armağan olsun. Damla Alan iletmiş mesajı. İyi yayınlar diliyorum. Karadeniz havasında dinlemek, dinlenecek en güzel radyo diye bir not iletmiş. Karadeniz'e de selam olsun. Konya'dan selamlar, iyi yayınlar. Sizden bir isteğim var demiş Ayten göndermiş mesajı. Muhterem Pekol, kıymetli kardeşim hayırlı cumalar olsun. Seni dinleyen herkese gelsin çalacağın şarkı diye bir mesaj iletmiş. Sıradaki şarkıyı da sizlere armağan ederek devam edelim.

bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Yine sen dolarsın bakışlarıma, mazi mendil olur gözyaşlarıma. Yeter ki, yeter ki dokunma anılarıma. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık bir düşün neler? Her köşede durur senden gölgeler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş? Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
0: Garanti BBVA Kripto. İlaç gibi radyo.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Bana ayrılan sürenin sonu birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Pazartesi günü saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı cumalar dileklerimi iletiyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. Bugün İstanbul rüzgarlı 29, Ankara az bulutlu 29, İzmir rüzgarlı 36, Bursa rüzgarlı 31, Antalya güneşli 39 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana. Göndereyim gözyaşlarımı.
1: Halimi Kralı'ndan Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den herkese sevgiler, selamlar, hayırlı cumalar. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza güzel bir hediye çekiverek başlayalım istiyorum. Biliyorsunuz ki Kral FM'in etkinlik otobüsü Türkiye'nin dört bir yanında dolaşmakta. Şu anki durağı ise Erzurum. Erzurum'da bizi dinleyen Kralzlarımız, lütfen Kral uygulamasını telefonunuza indirin. Çünkü Kral uygulaması telefonu indirmeyen dinleyicilerimize hediye çekini veremiyoruz. Şifremiz Dadaş, bulmuş olduğu lokasyon Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Solakzade Cami karşısında Kral FM etkinlik otobüsü göreceksiniz. Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Solakzade Cami karşısında Kral FM etkinlik otobüsü sizi beklemekte. Anonsumu duydunuz, ilk ulaşan dinleyicimize 5000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini vereceğiz. Bakalım bugün şanslı dinleyeni kim olacak? Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Solakzade Cami karşısına giden ilk dinleyicimiz bu hediye çekine sahip olacak. Şifremiz Dadaş. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dadaşlar diyarında hemen reçetemizi yazalım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: biz.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Devran Çağlar denildiğinde akla gelen en çok sevilen şarkısıdır. Sahte sevgililer terk ettiğinde benim yokluğumu anlayacaksın. Beni bir başkasıyla her görüşünde kaybettiklerini ağlayacaksın. Ama işte o zaman da iş işten geçmiş olacak diyor. Hemen sonrasında bu yorumu tamamlayacak bir klasik daha var ki yalan sevgiler. İşte insan sevginin sahtesini yaşadıktan sonra gerçek sevgiyi daha kıymetli biliyor. Sevginin sahtesi göz duyursa da gerçeği gönül duyuruyor. Gönlümüzün doymadığı hiçbir sevgi bizi huzura eriştirmez. Kalıcı mutluluk yaşatmaz. Ve dolayısıyla geçici olan sevgi hiç gelmesin daha iyi diyoruz.

0: Evet, Kral FM'in etkinlik otobüsünün Erzurum'da olduğunu söylemiştim. Anonsumu duyar duymaz ilk ulaşan dinleyicimize hediye çekini takdim ettik. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: Merhabalar, ismim Ali Gündoğdu. Üniversitede güvenlik görevlisiyim. Solakzade Camii'de Cuma'dan çıktıktan sonra Kral FM'i dinliyordum. Tam o sırada gördüm aracı ve şifreyi gördüm. Hemen yanına geldim. Buradan bütün Kral FM ailesine teşekkür ediyorum. İyi günler.

Bazı şarkılar da eskimiyor tıpkı bu şarkı gibi. Çünkü onlar sadece kulağa değil, geçmişimize dokunuyor. Yıllar önce yaşamış olduğumuz anıları, hatıraları, unuttuğumuz, sandığımız duyguları yeniden canlandırıyor. İşte yeniden o yılları yaşatacak bir reçetem daha var ki öncesinde hatırlatmamı da yapmak istiyorum. 0532 703 9200 0532 703 9200 WhatsApp numaramız. Varsa iletmek istediğiniz bir selamınız, paylaşmak istediğiniz derdiniz, mutluluğunuz, buradayız efendim. Her birini seve seve adrese teslim ederiz. Hiç merak etmeyin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
6: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea.

0: istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketin.

0: işleyenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Erzurum'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Günaydın Kral FM dinleyicileri. İsmim Ebu Bekir. Sabah işe giderken Melis'i dinlerdim ve bu arada şifreyi duydum. Araştırma hastanesi yanında otobüsü buldum ve buradan gelip hediyemi aldım. Sıradaki şarkı bütün sevenlerime ve arkadaşlarıma gelsin.
3: İsmim Kürşat Çizmeli. Oto kurtarma işi yapıyorum. Yıllardır da Kral FM'i dinliyorum. Anonsu duydum. Hemen Ulu Cami'nin oraya geldim. Hediye çekimi de aldım. Allah razı olsun Kral FM'den. Sıradaki parçayı bütün Çizmelioğlu ailesine, sülalesine hediye ediyorum. Hayırlı günler.
1: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya Afyonkarahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş, yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bahan'ın da yorumu bir başka kardeşim. Sanki böyle usulca geliyor, insanın gönlünün en derin yerine dokunuyor. Yepyeni şarkısı da hayırlı uğurlu olsun. Yeni saatimiz içerisindeyiz. Radyoların şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha sevgiler, selamlar. Alemin kralı, Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esiyor. Hafta sonu hava bunaltıcı olacak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de de yer yer fırtına var. Akdeniz'de ise nem oranı artacak. Sıcak çarpmasına dikkat. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tamide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kur.

0: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
5: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Bir de yüreğimde yaram azarsın. Yaramı sarmaya bir gelir.
1: Evet, babalar reisleri yakışır mesajınız gelmekte. Şöyle bir bakalım kimler bizleri nerelerden dinliyorlar. Sevgili Canancığım, canım benim, aç sesini kardeşim demiş. Bu şarkılar zaten kısık sesle dinlenmez, öyle değil mi? Ankara'dan kocaman selamlar Harbi Kız. Eşim Uğur Helvacı ve kendim için bir şarkı bekliyorum demiş Melekeciğim. Umuyorum ki bu şarkı sana iyi gelecektir. Nurullah Aslan kardeşimiz de programımızı dinleyen dinleyicilerimizden. Kayseri'den Sevilay, yeğenlerim Dursun ve Hamza Sungur için bir Ferdi Baba yorumu bekliyorum demiş. O halde hemen sana sağlam bir Ferdi Baba yorumu gönderiyorum.

Müslüm Baba'nın sevilen klasiklerinden biriydi. Gökyüzü dedik. Sevgili Murat Turgun kardeşim, sana da armağanımız olsun. İzmir'den Bahar'cığım, bugün bizim aşkımla birlikte ilk buluştuğumuz gün demiş. Evlilik yıldönümü falan değil, ilk buluştuğu gün. Maşallah hafızasında tutmuş. Belli ki çok seviyor ve değer veriyor. Kıymet bilene gönül emanet edilince demek ki böyle oluyormuş. Ümit Salim kardeşim çok şanslısın. Sevgini daim olsun diyelim. Programımızı keyifle dinleyen dinleyicilerimiz arasında Mukaddesciğim var Ankara'dan. Çok sevdiği eşi Tahir'ini armağan etmekte. Alanya'dan Gençer kardeşimiz Çetiner Gençer de selamlarını iletmiş. Trabzon'dan programımızı dinleyen kralcılarımızdan sevgili İlyas Köse, sana ve şu anda diğer izde dinleyen, bizleri kulak veren tüm şifa bekleyen kralcılarımıza da armağanımız olsun. Karadeniz'e de hemen reçetemizi yazıyoruz.

Tamam ki ben sensiz, Allah Allah, ne şarkı ama değil mi? Peki şimdi bir reçetem daha var ki, sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey tamam, neyin varsa alıp götürsünler benden, yalnız seni paylaşamam diyoruz ve bu şarkıyı da sevgili Turgut kardeşim sana da armağan etmiş olalım. Programımızı Erzurum'dan dinleyen dinleyicilerimizdenmiş, eyvallah. Samsun'dan Muharrem kardeşim, oğlum Buğra ile birlikte kapı önünde seni dinliyoruz harbi kız demiş. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Şükrü kardeşim, yoklamada yerini almışsın, eksik olma. Müslüm Baba'dan çok güzel bir şarkı çalmıştık Gürkan Burhan. Sana da armağan etmiş olalım. Ve son olarak da İzmir'den programımızı takip eden kralcılarımızdan sevgili Yaman kardeşimiz var. Çok sevdiği eşi Güler'ini armağan etmiş. Umuyorum ki bu şarkı duygularının tercüman olacaktır.

0: biletspace.com'da. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Seslerden biriydi. Türkü Baba Fatih Kısaparmağı programımızı ağırladık. Hemen sonrasında Kıvırcık Ali ile programımızı nihayete erdiriyoruz. Sevgili Ayşen Demirli, sana da armağanımız olsun. Yüzünden tebessüm hiçbir zaman eksik etme güzel kardeşim benim. Yanaklarından öpüyorum, sevgiyle kal. Harbican seni diliyorum. Cezaevinde şu anda seni dinleyen Özcan için bir şarkı bekliyorum demiş. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Tülay Kuru. Her zaman yanındayız demiş. Biz de düşüncelerini, duygularını dile getirdik, vesile olduk, ilettik. İnşallah duyuyordur. Tüm kader mahkumlarımıza da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Çok güzel şarkılar çalıyorsun. Yayının harika gidiyor demiş. Canancığım, eksik olma güzelim benim. Final şarkımız o halde sana da armağan edelim. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Yarın nasip olursa saatler 12 gösterdiğinde tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 31 Temmuz Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgede iki mahalle tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç, Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın ise Alanya ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Gömeç'te kaynak yaparken yangın çıkardığı tespit edilen iki kişi tutuklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Antalya, Muğla ve Balıkesir'deki yangınlarda toplam 65 evin ağır hasar aldığını ya da yıkıldığını açıkladı. CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti baş kampanyası başlattı. Grup Başkan Vekili Günaydın, kampanyada oldukça önemli bir rakama ulaşıldığını söyledi.
2: Birkaç saat sonra ilgili genel başkanımız arkadaşımız kampanyanın ulaştığı rakamı bana ifade etti. Oldukça önemli rakam. Bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir ama nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var.
1: CHP'nin simge isimlerinden Önder Savsa 70 yıl sonra partisinden istifa etti. Yeni partiye katıldı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
1: MHP Genel Başkanı Bahçeli, hukuk ve adaletin devletin hem varlık nedeni hem meşruluk aracı olduğunu söyledi. Türk Gün gazetesine konuşan MHP lideri, devletin düzeni sağlarken ilk amacı adalet ilkesini gerçekleştirmektir ifadelerini kullandı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında ünlü isimlerde ifade vermeye devam ediyor. Oyuncu Eda Ece, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade verdi. Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah, Berna Laçin ve sosyal medya fenomeni Fatih Kopara'nın ifadeye gelmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında bugüne dek 16 ünlü isim ifade verdi. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltilen Küçük adliyeye sevk edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2026 yılına ait turizm verilerini açıkladı. İlk ayda yaklaşık 26 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirten bakan, 6 aylık turizm gelirinin de 25 milyar 746 milyon dolara olduğunu söyledi.
4: İlk 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi giriş olmuş oldu. Bu da eksi %2.4'lük bir daralma karşılık gelmekte. Aslında bu yılın en zor çeyreğini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı'nın yoğun tanıtım ve fiyer faaliyetlerinin de etkisiyle 3. çeyrek itibarıyla tekrar pozitif büyümeye geçeceğimizi öngörüyoruz ve Temmuz ayı itibariyle de bunu görüyoruz. Yani Temmuz ayının kesin verilini her ne kadar biz TÜİK yıl sonu Ağustos sonunda açıklayacak olsa da kapı girişlerinden elde ettiğimiz verilere göre özellikle yabancı girişlerinde Temmuz itibariyle Türkiye'nin tekrar pozitif büyümeye geçtiğini görebiliyoruz. Turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz.
1: Amerikan Başkanı Trump, Gazze'de Hamas'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Barış Kurulu, Gazze'de tüm silahlı grupların silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı dedi. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun da Gazze'den çekileceğini bildirdi. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mitulen'i 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Beşiktaş bir sonraki turda Çekya temsilcisi Radeç Kralove ile karşılaşacak. Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti. Turuncu lacivertli ekip Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarından elendi. FIFA'nın özel yatırımcıları futbola dahil etme planı oylamaya sunulmadan suya düşmek üzere FIFA tüm tepkilere rağmen 211 üye federasyonla oylama yapılacağını açıkladı. Ancak bu sayının yarısından fazlası 143 ülkeyi temsil eden 3 konfederasyon şimdiden teklifi reddedeceğini açıkladı. Şansa kalmaz işimiz
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sunar. Oto Pratik,
7: Oto Pratik. Hava durumu.
8: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. Yarın İstanbul rüzgarlı 29, Ankara az bulutlu 30, İzmir rüzgarlı 37, Bursa rüzgarlı 32, Antalya güneşli 37 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
9: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
12: ETS sizin için seçti. Kaan.

15.10 Alemin Kralı'nda saatler. Harbi kız, teşekkür ediyorum. Yaşattığın güzelliklerin devamı gelsin isterim. 31 Temmuz günlerden cuma. Hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir cuma günü diliyorum kralcılarımıza. Radyoları başında bizleri dinleyen herkese de birbirinden değerli sanatçıların şarkılarını ulaştırmaya devam ediyoruz. Dinlemiş olduğunuz gibi. Ha bu arada Kral Etkinlik Otobüsü Erzurum'da bir dinleyenimize hediyemizi sevgili Özgür ulaştırsın isterim. Kral Etkinlik Otobüsü Erzurum'da ve yarın Elazığ'da olacak. Telefonunda Kral uygulaması olması gerekiyor kralcılarımızın. Eğer bu hediyeye sahip olmak istiyorlarsa ve otobüsün yanına gidip şifremize söyleyen bir kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Peki şifreyi merak edenler, şifremiz Erzurum Kalesi. Tekrarlayalım, şifremiz Erzurum Kalesi ve Kral Etkinlik Otobüsü şu anda Palandöken Belediyesi karşısında. Evet kralcılar, Palandöken Belediyesi'nin hemen karşısında sizleri bekliyor. Sevgili Özgür hediye çekini takdim edecek ilk giden kralcımıza. Hepiniz sefalar getirdiniz. Devam edelim. Hadi.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Hasret çekenler var, özlem çekenler. Ah ah. Hasretin derin sancısını kalbinin bir köşesinde sevdiklerine karşı hissedenler için de bu şarkı. Rabbim kimseyi sevdiklerinden ayırmasın. Bu arada nasıl ulaşacağınızı bir hatırlatmak isterim Kral FM'e. Türkiye'nin dünyanın dört bir yanından 0532 703 92 00 Alemin Kralı'nda bizlere ulaşacağınız WhatsApp hattımız. Cengiz Kurtoğlu, o yarın aklımda gözleri kaldı. Şimdi birçoğunuz radyonun sesini yükselttiniz tahmin ediyorum. Ahengi bozmak istemiyorum. Hep birlikte dinleyelim mi?

0: yoksun hala. Cengiz Kurtoğlu yorumunun sonrasında Ümit Besen, Dokunsalar Ağlarım Alemin Kralı'ndaydı. Nejat Alp'le devam edelim. Sonrasında bir reklam aramız olacak. Bu arada Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına ilk giden dinleyenimiz sevgili İhsan Bey. Şeref verdiniz, hoş geldiniz diyelim. Bakalım neler söylemiş sevgili İhsan Bey.
1: İhsan Ayaz, Erzurum. Erzurum'da yaşıyorum. Kral FM dinleyicisiyim. Şifreyi söyledim. Arabanın yanına geldim. Hediye çekim aldım. Kral ailesine teşekkür ederim. Sıradaki parçayı eşim Semiha hediye ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sensizliğe alışamadım. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM Kralcılar. Şarkılardan da duymuş olduğunuz gibi. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler. Didim'de öncelikle bu sıcaklar altında çalışan meslektaşlarımıza bir şarkı rica ediyoruz derler. Fakat maalesef isim göndermemişsiniz. İsimleri yazmayı unutmayınız. Kuşadası'na selamlar sevgili Şaban Bey. Türkiye'nin dört bir yanında maalesef sıcaklıklar artmaya devam ederken tabii ki geçmiş olsun dileklerimizi de iletmek isterim. Meydana gelen orman yangınlarından dolayı büyük üzüntü duymaya devam ediyoruz maalesef. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz ve tabii ki tüm canlıların güvenliğe kavuşmasını diliyoruz. Meltem Hanım aracında takip edip dinliyor. Radyonun sesini açtım, seyir halindeyim. Sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum der. Buyurun o zaman.

0: aklınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital VipGov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital VipGov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: İlaç gibi radyo.
6: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
7: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

0: Beden zaman zaman hayatımızda her yükü kaldırabiliyor ama işte gönül her sözü kaldıramıyor. O yüzden ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat etmek lazım. O yükün altında gönlümüz ezilmesin.
1: Kırıla kırıla.
0: Peki özleyenler için? Marmaris Söğüt'ten öncelikle selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sevgili Mendo, hoş geldin. Sevinç Songur, İstanbul'dan, Ümraniye'den, eşi Erdal Bey'e armağan ediyor. Mutluluklar dileklerimi iletiyorum tabii ki size. Tır kaptanımız dinliyor. Romanya'dan Polonya'ya doğru seyir halinde. Sevgili Adem Bey, kazasız belasız sürüşler diliyorum. Hoş geldiniz. Sivas'tan gelen mesaj, restoranda dinliyorlarmış. Sevgili Ferhat, tüm müşterilerine armağan olsun. Özlem yüklü şarkılar. Allah Allah. Babalar Restoranı'na yer vereceğiz, hiç merak etmeyin. Ama şöyle bir kademe yükseltelim radyolarımızın sesini. Eksilmeyen, eskilmeyen ve gönlümüzde yer etmiş bir şarkı. Eksileceğine de pek fazla inanmıyorum. Selami Şahin, özledim Alemin Kralı'nda.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mitulen'i 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Beşiktaş bir sonraki turda Çekya temsilcisi Radeç Kralove ile karşılaşacak. Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti. Turuncu lacivertli ekip Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarından elendi. FIFA'nın özel yatırımcıları futbola dahil etme planı oylamaya sunulmadan suya düşmek üzere. FIFA tüm tepkilere rağmen 211 üye federasyonla oylama yapılacağını açıkladı. Ancak bu sayının yarısından fazlası 143 ülkeyi temsil eden 3 konfederasyon şimdiden teklifi reddedeceğini açıkladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Darıdayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak.

0: yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne.
1: Kaan.
0: Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalın. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğim.

0: Kitakü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esiyor. Hafta sonu hava bunaltıcı olacak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de de yer yer fırtına var. Akdeniz'de ise nem oranı artacak. Sıcak çarpmasına dikkat. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Böyle bir dünya var.
8: Bugün getir büyükte teknisel pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
9: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
10: Çok iyi ya, çok iyi ya havaya.
11: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
13: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
14: Ne istersen Neon 1.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
15: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
16: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

Ve işte babalar resteginde rahmet ve dua ilanalım. İki Müslüm Gürses yorumuna yer veriyoruz. Bugün kralcılarımız, Müslüm Gürses sevenleri, hayranları. İşte bu şarkı benim şarkım diyen herkese armağandı. Son saatin içerisindeyiz. Hemen söyleyelim. 17 itibariyle kaptanımıza mikrofonu devredeceğiz. İstanbul Üsküdar'da sevgili Kaptan Şener yayınını oradan gerçekleştirecek. Adana Kozan'dan gelen mesajlar. Fazilet Hanım hoş geldiniz. Antalya merkeze selamlar. Selma Hanım. Erzurum'dan Serap Hanım hoş geldin. Serap. Teşekkür ediyorum. Ferdi Baba yorumu sana da armağan olsun. Az sonra radyonda olacak. Yine Antalya'dan sevgili Ayşe Hanım'a Kaptan Şener'e de armağan etmiş şarkıyı. Kral ailesi olarak teşekkür ediyorum. Radyomuzun sesini açalım mı? Dinleyin geceler. Ah ah.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizde.

0: getir. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

geldi ki veda faslına artık. Vedamızı gerçekleştirelim. Sevgili Bahar'a armağan olsun şarkı. Coşkun Sabah yorumuna yer vereceğiz. Gonca Hanım Ankara'da dinliyor. Biricik eşiyle. Çubuk barajında değil mi piknik yapıyormuş. Aa, afiyet olsun. Bugün doğum günüm demiş. Sağlıklı sıhhatli bir ömür diliyorum size, eşinize. Erhan hoş geldin. Sefalar getirdin. Seni de unutmayalım. Sevgili Şerife yengeye armağan olsun şarkı. Teşekkür ediyorum. Bodrum'a selamlar, sevgiler gönderelim. Sevgili Murat'ımız, Murat Coşkun, biricik eşi. Murat'ımıza da buradan selamlar, sevgiler. Ayla Hanım hoş geldiniz. Ben gidiyorum artık, kaptana mikrofonu devredeceğim. İstanbul Ümraniye'de sevgili kaptanımız canlı yayını gerçekleştirecek. Çok sevilen bir şarkıdır. Eskilere götürelim kralcılarımızı. Dilimin ucunda sen. Sevgili Serhat, teşekkür ediyorum. Hayırlı, huzurlu, güzel bir cuma akşamı diliyorum kralcılarımıza. Feride Hanım'a, ondan da ailesine, sevdiklerine armağan olsun şarkı. Pazar günü 13'te sevgili Melih'imizin hemen sonrasında buluşmak, kavuşmak dileğiyle. Hayırlı, güzel bir akşam diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 31 Temmuz Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Güney ve Ege'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, devam eden 5 yangın olduğunu açıkladı. Bu yangınlardan Aydın, Çin'deki yangında riskin devam ettiğini, diğerlerinin büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Bakan, 3 günde 218 yangına müdahale edildiğine dikkat çekti. Ekiplerimiz 213 yangını söndürdü dedi. Bu arada Gömeç'te kaynak yaparken yangın çıkardığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kurumda Antalya, Muğla ve Balıkesir'deki yangınlarda toplam 65 evin ağır hasar aldığını ya da yıkıldığını açıkladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında ünlü isimlerde ifade vermeye devam ediyor. Oyuncu Eda Ece, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade verdi. Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah, Berna Laçin ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın ifadeye gelmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında bugüne dek 16 ünlü isim ifade verdi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Gözaltındaki 5 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay ve eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 20 kişi tutuklanmıştı. Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini, 36 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Ambarlı Limanı'nda Çin bayraklı bir gemide yapılan aramada da 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla daha önce aftan yararlanamayan öğrencilere af hakkı getiriliyor. Üniversite adayları için tercih dönemi sürüyor. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebiliyor. Tercih sürecinde son gün 10 Ağustos.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mitulen'i 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Beşiktaş bir sonraki turda Çekya temsilcisi Radeç Kralove ile karşılaşacak. Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti. Turuncu lacivertli ekip Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarından elendi. FIFA'nın özel yatırımcıları futbola dahil etme planı oylamaya sunulmadan suya düşmek üzere. FIFA tüm tepkilere rağmen 211 üye federasyonla oylama yapılacağını açıkladı. Ancak bu sayının yarısından fazlası 143 ülkeyi temsil eden 3 konfederasyon şimdiden teklifi reddedeceğini açıkladı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Güneşten elektrik üreten CB Enerji Kaptan Şener'i sunar.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Yine çok güzel şarkılarla açtık programı. Sevgili Kaan'ımıza çok teşekkür ettik. Yüreğine sağlık dedik ve uğurladık efendim. Siz güzel yüreklerle buluştuk. Bugün de İstanbul'dan sesleniyoruz sevgili Krazlara. Yol arkadaşımız, tabii ki enerjimizin kaynağı olan CV Enerji ile... CV Enerji'nin katkılarıyla mobil stüdyomuzdan... Bu güzel mobil stüdyonun içerisindeki enerjiyi de güneş panellerimiz ve tabii ki o invertörümüz, akıllı invertörümüz, sonrasında bataryamız, yani CV Enerji'nin o güzel sistemiyle gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul'da Ümraniye'deyiz. CV Enerji'nin İstanbul'daki en büyük konsept mağazalarından CV Enerji Plus İstanbul mağazasındayız. Mağazanın hemen önünde konuşlandık ve şarkılarımızı aldık heybemize, sizlerle paylaşmaya geldik. Hatta bugün bir güzel de haber paylaşalım programın başında hemen. Siz güzel yürekler, bugünlere özel, bizim bu programı yapıyoruz ya, bugünlere özel CV Enerji sizlere böyle çok güzel bir kampanya yapalım istedi. Dedi ki CV Enerji Plus mağazalarındaki akıllı ev sistemleri ürünlerinde %10 indirim yapalım dedi. Kral FM'i dinleyen bütün dinleyicilerimize %10 indirim kampanyası sizlerle olacak. Evinizi daha konforlu ve daha akıllı hale getirmek için bu fırsatı kaçırmayın derim. Programı açar açmaz bu güzel haberle açmış olalım. Kampanya ürün ve stoklarla sınırlı, haberiniz olsun. En yakın CV Enerji Plus mağazasını ziyaret edin sevgili Kralcılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun. 31 Temmuz 2026 Cuma gününün yolculuğuna başlıyoruz.

0: Elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyraz kuvvetli esiyor. Hafta sonu hava bunaltıcı olacak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de de yer yer fırtına var. Akdeniz'de ise nem oranı artacak. Sıcak çarpmasına dikkat. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: İlaç gibi radyo.
6: Sistem dondu, online satışım durdu.
7: Tam iyi de çözülsün.
6: Nasıl?
7: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
6: Büyüksün.
7: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
6: Tami.
7: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
6: Yürü be Tami.
8: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
10: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: Habertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
6: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: İşte bazı şarkıların böyle hiç ömrü tarihi falan yok canlar. Eskimiyorlar, eskimeyecekler. Yıllandıkça da daha bir tatlı olacaklar. Yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. Kral FM'de bu güzel şarkılarla bir nevi açılışı yapmış olduk. Dostlarımızla yine Ümraniye'den, evet, CV Enerji'nin İstanbul'daki önemli mağazalarından CV Enerji Plus İstanbul. Evet, şimdi bakıyorum şöyle de burada ekibimizden dün Abdülsamet Bey ile görüşmüştük. Bugün dedi ki valla kuzen dinliyormuş dedi. Çok da yakinen takip edermişsiniz dedi. Erzurum'a bir selam göndereceğim. Erzurum'dan sevgili Harun Güllüce bir selam olsun diyelim. Sevgili kuzeninize bir selam göndermiş olalım. Yine şöyle bakıyorum, bir dinleyicimiz yazmıştı. İktun Hanım galiba. Vallahi kaptan, hatta fotoğraf atmış. Yani geldik buralardayız, sizi görebilir miyiz diye. Bütün kralcılarımız gelip görebilir tabii ki ya. Ne demek, buyurun. Neredeyiz biz? Ümraniye'de Şerif Ali Mahallesi'nde Tavukçu Yolu Caddesi numara 250'deyiz. Şu anda Mobi Stüdyomuzda yayınımızı buradan gerçekleştiriyoruz. Biraz önce yine güvenlik görevlisi bir dostumuz uğradı. Kralcılarımız böyle bir merhabalaşıyoruz, geliyorlar. Sevgili İsmail İlgören, hanım ama bir sevgilerimi selamlarımı yollayabilir misiniz dedi. Hay hay dedim. Emel Hanım, eşinizden selam geldi sizlere. Şarkılar armağan olsun diyelim. Bütün şarkılarımızı armağan etmiş olalım. Birazdan bu önemli mağazamızın yetkilisi Sait Bey'le bugün bir şöyle bir röportajımızı yapalım, sohbetimizi yapalım değil mi? Biraz daha yakinen tanıyalım CV Enerji'nin o güzel ürünlerini.

0: Evet sevgili kralcılar, bugün biliyorsunuz CV Enerji'nin yine önemli mağazalarından İstanbul'daki CV Plus İstanbul mağazasındayız. Ve Ümraniye'de bu güzel etkinlik alanımızda yine Mobi stüdyomuzdan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bu büyük mağazamızın yöneticilerinden Sait Bey. Dün olduğu gibi bugün de bizlerle birlikte olacak. Program içerisinde yine kendisine zaman ayıracağız. Efendim öncelikle dün çok konuştuğumuz konu var ama o konulardan bir tanesi çok benim dikkatimi çeken konulardan biri. Yani bugün biraz daha günlük hayatımıza dokunan bir konuyu konuşalım istiyorum. Çünkü hepimizin ortak bir ihtiyacı var. Kışın evimiz sıcak olsun, yazın serin olsun, sıcak suyumuz da hazır olsun. İşte bu anlamda ısı pompası tam olarak bu üç ihtiyacı tek bir sistemde karşılıyor demiştik dün. Bu cihazı biraz daha bugün tanımak istiyorum. Sizin de o engin bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
1: Estağfurullah. Merhaba. Öncelikle tekrar size ve bizi dinleyen bütün Kral FM dinleyicilerine İstanbul'dan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Isı pompasını evet dün çok konuşamadık. Yani işin en güzel tarafı ısı pompasında kışın evinizi ısıtabiliyorsunuz, yazın serinletebiliyorsunuz. Aynı zamanda banyo ve mutfakta kullandığınız sıcak suyu da hazırlayabiliyorsunuz. Yani tek bir cihaz ile klima ve kombi faydasını bir arada sağlayabiliyorsunuz. Onun dışında insanlar bazen ısı pompasını sadece yeni bir kombi türü gibi de düşünebiliyor. Aslında bundan daha geniş bir çözüm. Bir evin yıl boyunca ihtiyaç duyduğu konforu tek sistem üzerinden yönetebiliyorsunuz. Yani kışın başka cihaz, işte yazın başka bir cihaz, sıcak su için başka bir çözüm düşünmek yerine daha bütünleşik bir sistem kuruluyor.
0: Peki insanlar neden son dönemde ısı pompasını daha fazla konuşmaya başladı?
1: Çünkü artık insanlar sadece evlerinin sıcak olmasını istemiyor. Aynı zamanda daha verimli, daha kontrollü, daha konforlu ve geleceğe dönük bir sistem istiyor. Enerji maliyetleri de herkesin gündeminde tabii. Yani doğalgaz faturası, elektrik faturası, klima giderleri, bunların bakımları, sıcak su giderleri derken bir evin enerji maliyeti ciddi rakamlara ulaşıyor. İnsanlar artık tabii şunu sormaya başladı. Ben evimin bütün enerji sistemini daha akıllı şekilde yönetebilir miyim? Bunun bir yöntemi var mı? Isı pompası ve tabii işte güneş enerji sistemlerimiz, akıllı ev konseptimiz tamamen bu düşünceye, bu soruya binaen tasarlanan sistemler. Buna verilen en güçlü cevap bizim bu akıllı ev konseptimiz. Özellikle güneş enerjisiyle birlikte düşünüldüğünde bu sistemler çok anlamlı hale geliyor.
0: Şimdi biz güneş enerji sistemimizde bu ısı pompasını bir araya getirebiliyor muyuz?
1: Tabii ki getirebiliyoruz. Çok basit anlatayım. Çatınızdaki güneş panelleri elektrik üretiyor. Isı pompası bu elektrikle evinizi ısıtıyor, soğutuyor, sıcak suyunuzu hazırlıyor. Yani güneşten ürettiğiniz enerji yalnızca televizyon, buzdolabı, evin işte standart ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor. Evinizin temel konfor ihtiyaçlarına katkı sağladığın yanında ısı pompasında enerji ihtiyacını karşılıyor. Bence geleceğin evi, iş yeri, ofisi, hatta daha da büyüteyim endüstriyel fabrikaları tam olarak böyle olacak.
0: Hatta karavanları bile.
1: Evet, sizde bir tane var. Kendi elektriğini üretecek, gerektiğinde depolayacak, evini ısıtacak, serinletecek, sıcak suyunu hazırlayacak, elektrikli aracını şarj edecek. Bütün bunları tek bir akıllı sistem üzerinden yürütecek. Tabii CV Enerji burada öne çıkıyor. Bu saydığımız bütün sistemleri tek bir ekrandan, tek bir uygulamadan izleyebiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz.
0: Hazır yeri gelmişken Sait Bey, akıllı ev denildiğinde insanların aklına genellikle telefondan perdeyi ya da ışıkları kontrol etmek geliyor. CV Enerji'nin akıllı ev konsepti yaklaşım olarak bundan daha fazlasını mı sunuyor?
1: Kesinlikle ışığı veya perdeyi telefondan kontrol etmek işin görünen ve eğlenceli tarafı aslında. Asıl önemli olan taraf evin konforunu, güvenliğini ve enerji tüketimini daha akıllı şekilde yönetebilmek. CV Enerji'nin akıllı ev konsepti, örneğin evden çıktığınızda sistem gereksiz çalışan cihazları kapatabilir. Isıtma ve soğutmayı daha ekonomik bir seviyeye getirebilir. Siz eve dönmeden önce de ortamı istediğiniz sıcaklığa hazırlayabilir. Güneş enerjisi, enerji depolama, elektrikli araç şarjı ve ısı pompası gibi çözümlerle birlikte düşünüldüğünde ise ev sadece akıllı değil, aynı zamanda kendi enerjisini daha doğru yöneten bir yapıya dönüşüyor. Bizim için gerçek akıllı ev yalnızca komut alan, işte uzaktan müdahale edilen bir evden daha fazlası. Ev sahibinin alışkanlıklarını anlayan, gereksiz tüketimi azaltan ve hayatı kolaylaştıran bir ev.
0: Süper. Yani bu gerçekten de hepimizin hayatına önemli bir dokunuş diye düşünüyorum. Geleceğin ev konsepti adına. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şarkı arası vereyim. Yine birlikte olacağız yayında.

0: Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: İlaç Gibi Radyo.
6: Bir önde eşlik edecek sarı ışıltılar.

0: Radyolarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Melih Görgün'le biraz yıllar yıllar öncesine sizleri götürdüğüm bir nostalji rüzgarı estirelim istedim sevgili dostlarımızla seyrimizde. Alemin kralındasınız Kaptan Şener'le birlikte. Gün yavaş yavaş akşama kavuşurken böyle tam akşam güneşi vakitleri şarkılarımızı, duygularımızı paylaşmaya devam edelim. Birçok dinleyicimizin mesajı gelmeye başlamış. Hem Kral FM WhatsApp hattından hem de Instagram'dan yine Kral FM Kaptan Şener profilinden yazan dostlarımız var. Erkan abim selam olsun. Erkan ve Arzu çiftine bir selam gönderelim. Evet, şu anda bizleri takip ediyorlar. Oo, keyfiniz de bol olsun diyelim bir yandan. Evet, yüreğinize sağlık. Hemen bakacağım. Bir de Tayfun vardı. Sevgili Tayfun Demirkıran'dan Volkan Akar kardeşim için demişti. Buradan bir selam olsun diyelim kendisine. Denizli'den Serkan. Evet, Serkan Erişe galiba değil mi? Yanlış söylemeyelim. Buradan bir selam gönderelim. Özellikle Sait Bey'in armağanı diyelim, selamı diyelim, iletmiş olalım. Şimdi şurada hemen bir de Instagram'ımıza bakalım kimler dinliyordu. Yine bizleri takip eden dostların mesajları. Eren Bayrak takipteymiş, selamlar diyelim sevgili Eren. Oo, beni de hikayeye etiketlemişsin, yüreğine sağlık. Paylaşırım ilerleyen dakikalarda. Musa Avşar takipteydi. Musa Avşar iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Çiğdem Hanım bizleri dinliyor. Her zamanki gibi kahvemi aldım ve kulağım sizde, dinlemedeyim. Sıradaki şarkılar bana ve daimi dinleyicilerinize gelsin. Keyifli yayınlar diliyorum demiş. Sağolunuz, eksik olmayınız efendim. Gönül ailesine selam gönderdik. Pelin Turna. Turna ailesi takipte, İstanbul'a selam. Tuğba Çalık, sizlere de selamlar efendim. Misafir tabii ki kabul ediyoruz. Biraz önce söylemiştim. Buyurun gelin. Mobil stüdyomuzu gördüyseniz buyurun, misafir olabilirsiniz siz illaki. Evet, bu arada saat başı ana haber bültenimiz var. Bültenin hemen sonrasında dostlarımızla yolculuğumuza, seyrimize devam edeceğiz. Şimdi bu güzel şarkıyla, Yıldız Tilbe El Adamı'yla ilk saati tamamlayalım. İkinci saatte burada olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 31 Temmuz Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Güney ve Ege'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, devam eden 5 yangın olduğunu açıkladı. Bu yangınlardan Aydın, Çin'deki yangında riskin devam ettiği, diğerlerinin büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Bakan, 3 günde 218 yangına müdahale edildiğine dikkat çekti. Ekiplerimiz 213 yangını söndürdü dedi.
2: Son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gümler. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda çok bu alanların içerisinde tehlike arz etmeyecek, işin doğasında olan tütmelerin dışında bir problem görünmüyor. Aydın, Çin'de dün öğleden sonra bir yangın başladı. Şiddetli bir rüzgarla birlikte maalesef. Burada arkadaşlarımızla her ne kadar kolaylamış olsalar bile rüzgarın getirdiği zaman zaman kısmi parlamaları şu anda yaşıyoruz. O yüzden arkadaşlarımız tamamen burada kontrol gerçekleşti demeden herhangi bir sonucu iletmeyeceğiz. Bugün Balıkesir Susurluk'ta başlayan yangın ise yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde bir rüzgar hızıyla arkadaşlarımızın müdahalesiyle devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız kısa sürede bir müdahaleye başladılar, ancak rüzgar özellikle çok ciddi engel diğer yerlerde olduğu gibi.
1: Bu arada Gömeç'te kaynak yaparken yangın çıkardığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kurumda Antalya, Muğla ve Balıkesir'deki yangınlarda toplam 65 evin ağır hasar aldığını ya da yıkıldığını açıkladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında ünlü isimler de ifade vermeye devam ediyor. Oyuncu Eda Ece, İrem Helvacıoğlu, Berna Laçin ve Kerem Bürsin ifade verdi. Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın ifadeye gelmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini, 36 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Ambarlı Limanı'nda Çin bayraklı bir gemide yapılan aramada da 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle İBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanında düzenlemeler de pakette yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2026 yılına ait turizm verilerini açıkladı. İlk ayda yaklaşık 26 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirten bakan, 6 aylık turizm gelirinin de 25 milyar 746 milyon dolar olduğunu söyledi.
3: İlk 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi giriş olmuş oldu. Bu da eksi %2.4'lük bir daralma karşılık gelmekte. Aslında bu yılın en zor çeyreğini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı'nın yoğun tanıtım ve PR faaliyetlerinin de etkisiyle 3. çeyrek itibarıyla tekrar pozitif büyümeye geçeceğimizi öngörüyoruz ve Temmuz ayı itibariyle de bunu görüyoruz. Yani Temmuz ayının kesin verilini her ne kadar biz TÜİK yıl sonu, Ağustos sonunda açıklayacak olsa da kapı girişlerinden elde ettiğimiz verilere göre özellikle yabancı girişlerinde Temmuz itibariyle Türkiye'nin tekrar pozitif büyümeye geçtiğini görebiliyoruz. Turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz.
1: Amerikan Başkanı Trump, Gazze'de Hamas'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Barış Kurulu, Gazze'de tüm silahlı grupların silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı dedi. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun da Gazze'den çekileceğini bildirdi.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mitulen'i 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Beşiktaş bir sonraki turda Çekya temsilcisi Radeç Kralove ile karşılaşacak. Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti. Turuncu lacivertli ekip Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarından elendi. FIFA'nın özel yatırımcıları futbola dahil etme planı oylamaya sunulmadan suya düşmek üzere. FIFA tüm tepkilere rağmen 211 üye federasyonla oylama yapılacağını açıkladı. Ancak bu sayının yarısından fazlası 143 ülkeyi temsil eden 3 konfederasyon şimdiden teklifi reddedeceğini açıkladı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. Yarın İstanbul rüzgarlı 29, Ankara az bulutlu 30, İzmir rüzgarlı 37, Bursa rüzgarlı 32, Antalya güneşli 37 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi rahat.

0: İlaç gibi radyo.
1: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız benim.
0: Yolculuğumuz seyrimiz devam ediyor. Kara Faydar Haydar yorumu sizlerle oldu. İkinci saate hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz tabii ki. Şimdi bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gerçekten çok zorlu zamanlardan geçiyor ülke coğrafyası. Çünkü dünden beri çok ciddi bir yangın durumu var. Birçok bölgemizde yangın var aslına bakarsanız. Biraz önce haber bültenimizde de takip ettiğiniz Türkiye orman yangınları ile mücadeleye devam ediyor. Aydın, Çin'e ve Fethiye, Üzümlü'de yine orman yangınları yeniden alevlenmiş durumdaydı. Ve Susurluk'ta ise yeni bir yangın başlamıştı. Ekipler vatandaşların yardımıyla, aynı zamanda vatandaşlar ve ekipler bir arada alevlere yine müdahale ediliyor. Mücadele devam ediyor. Bütün ekiplerimize buradan bir selam gönderelim. Hepsine kolaylıklar dileyelim. Vatandaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Onlar da hassasiyetini göstermeye devam ediyorlar. Gece boyunca aralıksız devam etmişti. Özellikle Balıkesir'deki yangın söndürüldüğü haberi gelmişti. Sonrasında tabii farklı yerlerde yine devam etti. Evet, bakanlarımızın açıklamaları vardı. Antalya, Alanya'da keza öyleydi. Sevgili kralcılar, lütfen biraz dikkat diyelim. Gerçekten de yani çevreye olan duyarlılığımız bizim bugünleri yaşayıp yaşamayacağımızın bir işareti. Biz çevremize sahip çıkacağız, doğamıza sahip çıkacağız. Çöplerimizi yanımıza götürdüğümüz, o dışarıya attığımız eşyaları lütfen bir poşete tekrar koyup hani bir çöp kutusuna yakınlarda, ben görüyorum bazen, inanamıyorum da yani, şöyle bir 5-10 metre ilerisinde çöp kutusu dururken doğaya o bütün alıp getirdiklerini, yediklerini, içtiklerini bırakıp giden insanlar var. Böyle inanamıyorum da biz bu muyuz diye ister istemez sorguluyor insan. Yani gerçekten sorguluyoruz. Evet, İstanbul'da Ümraniye'de mobil stüdyomuz ve mobil karavanımızda yayınımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yol arkadaşımız CV Enerji'nin önemli mağazalarından bir tanesindeyiz. CV Plus İstanbul mağazasının hemen önünde mobil stüdyomuzdan sesleneceğiz. Dinleyicilerimiz var, ziyaretimize gelen, çok teşekkür ediyorum. Evet, yüreklerine sağlık diyelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk Nur Hanım, devamlı dinleyen dinleyicilerimizden değil mi? Özür dilerim ya, of aman, böyle var isimler birbirine karışıyor, dedim ya dün de B12'den olsa gerek bunlar. Filiz Kıtay dedim mi, doğru mu? Evet, Tuğba Çalık doğru mu? Tamam, doğru doğru isimleri aktardım, şimdi oldu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz stüdyomuza, sizler de iyi ki varsınız. İşte böyle kralcılarımız bizleri etkinliklerimizde yalnız bırakmıyorlar. İyi ki varlar diyelim ve onların o güzel enerjisiyle ikinci saati açmış olalım.

0: Ten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
5: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahibi.

0: BiletFestivali.com ve BiletSpace.com'da.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi Füsti Şeftali budur.
3: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Güç ve zevk!
7: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
8: İskeletor ailemi aldı.
9: Baba!
8: Ve dünyamızı yok etti.
7: Bu yaz gücü keşfedin.
8: Hepsi onlar için.
7: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
10: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
8: Konuşma zamanı geçti artık.
7: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
11: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
13: HDI Sigorta.
14: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
15: Ne istersen Neon1.
16: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
17: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
18: İlaç gibi radyo.
19: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
18: İlaç gibi radyo.
20: Reklam.
21: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
22: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
23: Kaptan Şener.
18: İlaç gibi radyo.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.
3: Alemin en kralı.

0: Yolculuğumuz seyrimizde CV Enerji'nin İstanbul'daki en önemli mağazalarından CV Plus İstanbul'dayız ve yine Sait Bey ile birlikteyiz. İkinci saatimizde yine birkaç sorumuz olacak. Bunlardan bir tanesi mesela mağazanızı ziyaret eden dinleyicilerimiz. Hani kralcılar geldi, mağazanızı ziyaret edecekler. Yanlarında ne getirmeleri gerekiyor?
1: Aslında hiçbir şey getirmeden sadece muhabbete, sohbete de gelebilirler. Çayımızı, kahvemizi içeriz. Bu arada dün soğuk kahve...
0: Aa, çok güzeldi. Tavsiye ediyorum.
1: TV Enerji'nin kendi beyaz eşya ürün grubundaki bir ürünü, kahve makinesi. Buzunu da kendi üretiyor. Kahveyi yapıyor ama buzu da kendi üretip kendisi tamamen soğuk bir kahve hazır ediyor. Dolayısıyla bunları deneriz ama tabii ürünlerimizi, sistemlerimizi yakından görürler. Tabii daha detaylı konuşmak istenirse elektrik ve doğalgaz faturalarını getirirlerse faydası olur. Evin yaklaşık büyüklüğünü, mevcut ısıtma sistemini, ne tür bir çözüm istediklerini anlatabilirler. Tabii biz şu an hep ev ev konuşuyoruz ama bu endüstriyel fabrikaları da bu işe dahil etmiş olayım. Çünkü aynı çözümler daha büyük konseptlerle fabrikalara da, endüstriyel fabrikalara da bu hizmeti sağlayabiliyoruz, ürünleri sağlayabiliyoruz. İlk değerlendirmeyi hep birlikte yaparız. Amacımız ziyaretçimizin kafasını daha fazla karıştırmak değil, aslında sadeleştirmek.
0: Peki, şimdi biz iş yerlerinden bahsettik, konutlarımızdan bahsettik. Hatta karavanlardan bile bahsettik arada. Peki, Türkiye'nin üç bir yanı denizlerle çevrili. Denizcilikte, yani marin dünyasında da CV Enerji nerede?
1: Aslında bu soruyu iyi ki sordunuz, çünkü geçmek istemiyordum. Marin ve tekne uygulamalarında kullanılan esnek güneş panellerimiz var. Bu paneller teknenin yapısına uyum sağlayarak güneşten elektrik üretmeye imkan veriyor. Teknede seyir halindeyken enerji ihtiyacı sürekli devam ediyor tabii. Aydınlatma, buzdolabı, elektronik cihazlar, haberleşme sistemleri, diğer ekipmanlar hep elektrik tüketiyorlar. CV Enerji'nin sunduğu çözümler yalnız çatılarda değil, tabii teknelerde, hani marin dediğiniz için marin öncelikli ama işte sizin de karavanız var, sizde de bir sistem var. Hatta şu anda bulunduğumuz bu yayın arabası da gene aynı sistemle çalışıyor. Tarımda, sanayide ve şebekenin birçok noktada da çözümlerimiz kullanılıyor. Sadece marine özelde ürünlerimiz var söylediğimiz gibi. CV Enerji'nin en güçlü taraflarından biri de bu. Enerji ihtiyacı nerede ortaya çıkıyorsa oraya uygun bir çözüm geliştirilebiliyor. Ve hakikaten bir ihtiyaç varsa çok hızlı bununla ilgili bir Ar-Ge çalışması yapılıp ortaya bir ürün koyuluyor.
0: Evet, o zaman mağazamızın yerini bir tekrar söyleyelim ziyaret etmek isteyen tüm kralcılarımız için.
1: Tabii CV Enerji Plus İstanbul mağazamız Ümraniye'de bulunuyor. Adresimiz Şerif Ali Mahallesi, Tavukçuoğlu Caddesi, numara 250 Taksim'a Ümraniye. Navigasyona da CV Enerji Plus İstanbul yazarak kolayca ulaşabilirler. Ayrıca 444-2002 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirler.
0: Son olarak Kral FM dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz?
1: Şunu söylemek isterim. Evinizi, iş yerinizi, fabrikanızı, enerjiyle ilgili ne ihtiyacınız varsa geleceğin enerji sistemine dönüştürme imkanı sunuyoruz. Buyurun gelin, teknolojileri yerinde görün. Eviniz veya iş yeriniz için gerçekten doğru çözüm nedir, birlikte değerlendirelim. Son olarak selam göndersek olur mu?
0: Tabii ki, hay hay, ne demek?
1: Sevgili eşime, kızım Sare Nur ve oğlum Ali Asaf'a ve tabii ki bütün Kral FM dinleyicilerine sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum.
0: Sait Bey, verdiğiniz bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bizleri de böyle güzel bir şekilde burada misafir ettiğiniz için de yüreğinize sağlık diyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Bir daha ne zaman gelirsiniz?
0: En kısa zamanda diyelim. Ben İstanbul'a ne zaman uğrarsam mutlaka yanınıza gelmeye çalışacağım.
1: Bekleriz inşallah her zaman.
0: Yüreğinize sağlık. Evet, yolculuk ve seyrimize güzel şarkılarla devam edelim.

0: Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar.tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Telefon deyince vatan.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç Gibi Radyo.

Evet sevgili kralcılar, artık yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim. Bugünkü seyrimizi tamamlayalım. Bugün İstanbul'daydık, Ümraniye'de ve CV Enerji yol arkadaşımızın en önemli mağazalarından yine İstanbul CV Plus bayindeydik. Ve kralcılarımızla hem şarkıları paylaştık, hem duyguları paylaştık, hem de aynı atmosferi paylaştık. Şu anda hatta stüdyoda olan kıymetli dinleyicilerimiz var. Yine bir dönem dinleyicimiz ama şimdilerde yakın dostumuz diyeceğim. Sevgili kardeşim Nazmim gelmiş, sağ olsun, ayağına sağlık. CV Enerji Plus İstanbul mağazamızın kıymetli yöneticilerinden tutun da, evet Sait Bey, buradan Abdülsamet Bey'e bir selam göndermiş olalım. Yine Samet, Erhan, Bilal, Taygun, Çaycı Ömer abimiz, yüreğine sağlık. Zeki, Güven, Yunus Emre, Osman, Enes, Buğra, Cem, Efe, Melih ve Yavuz. Bütün ekibe çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız canlar. Bizleri çok güzel misafir ettiniz, ağırladınız. Tabii ki Mobi stüdyomuz CV Enerji'nin o güzel enerji sistemiyle besleniyor ve yayınlarımızı onun sayesinde gerçekleştiriyoruz. Sizlere sesimizi o sayede ulaştırıyoruz. Sevgili İlhan Kaptanım, teşekkür ediyorum. O da aracımızı buraya getirdi. Hemen bakayım ne? Kim? Bursa. Aa, Bursa'ya. Tamam, Bursa'ya da bir selam gönderelim. Bursa'daki ekibe çok selam. Vallahi yüreklerine sağlık. Onlar da bizi Bursa'da ne kadar güzel ağırlamışlardı ya. Unutamıyoruz. Yüreğinize sağlık. Eksik olmayın. Evet, kimler vardı? Mutlu. Mutlu Bey'e bir selam olsun diyelim. Ve en çok da böyle o güzel sohbeti, misafirperverliği, yayındaki konuşmalarıyla Alperen Bey'e de teşekkür edelim. Bugün Sait Bey de yeterince güzel bir şekilde, net bir şekilde anlattı bizi. CV ailesinin o güzel ürünlerini, CV Enerji'nin aile, aslında hayatımızı kolaylaştırmak adına ürettiği o güzel ürünler. Yine burada sizlere tanıtmaya çalıştık. Sevgili kralcılar, iki gün boyunca İstanbul yayınımızı gerçekleştirdik. Artık kaptan yollara düşsün diyelim. Bizden bu kadar. Çok sayıda mesaj vardı. Her yerden yazdı yine kralcılarımız. Beyhan Latife Hanım, Fatma Vural, Ayten Bayır'ı görüyorum. Muhterem Pekol, Tugay Varol, Sema Doğan, Durdane Hanım, Mehmet Ali kardeşim, Nazlı Mevcil, Nuran Kazmacı, Ayten Telmi, Tülay Keskin, Şenay Hanım, Osman Sağ, Ahmet Alınak, eyvallah hemşerime, Arzu Hanım, Pelin Turna, hayranların geldi mi diyor Şenercan demiş. Estağfurullah. Tabii ki Kral FM'e gönülden bağlı o güzel yürekler nereye gitsek bizlerin yanı başında oluyor, sağ olsunlar, iyi ki varlar diyelim. Ve koskocaman bizim yol arkadaşımız olan CV Enerji ailesine de selam olsun diyerek bu güzel şarkıyla programı noktalayalım. Yangınsız, sorunsuz, problemsiz, afetsiz iyi haberler aldığımız güzel bir günde tekrar buluşmak dileğiyle bugün de bir teşekkür de şirketteki arkadaşlara edelim. Teknik ekibimize, bu yayının sizlere sağlıklı bir şekilde ulaşmasında emeği geçen bütün ekibe, sevgili Kaan'ımıza teşekkürler. Program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: Güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, Kaptan Şener'i sundu.
1: Gündem. Net Gündem.
2: Mutlu akşamlar. Bugün 31 Temmuz Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Güney ve Ege'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Haber portallarının ortak manşeti de süren yangınlar. ntv.com.tr ile başlayalım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden 5 yangın olduğunu açıkladı. Bu yangınlardan Aydın, Çin'deki yangında riskin devam ettiği, diğerlerinin büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Bakan 3 günde 218 yangına müdahale edildiğine dikkat çekti. Ekiplerimiz 213 yangını söndürdü dedi. Bu arada Gömeç'te kaynak yaparken yangın çıkardığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kurumda Antalya, Muğla ve Balıkesir'deki yangınlarda toplam 65 evin ağır hasar aldığını ya da yıkıldığını açıkladı. TRTHaber.com'la devam edelim. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gelişme var. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 kişi içinse adli kontrol istendi. Geçelim hürriyet.com.tr'ye. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında ünlü isimlerde ifade vermeye devam ediyor. Oyuncu Eda Ece, İrem Helvacıoğlu, Berna Laçin ve Kerem Bürsin ifade verdi. Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın ifadeye gelmesi bekleniyor. Sözcü.com.tr var sırada. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltilen Küçük tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişme var. Sabah.com.tr'deyiz. Gözaltındaki 5 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Gülistan 9 soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay ve eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 20 kişi tutuklanmıştı. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla daha önce aftan yararlanamayan öğrencilere af hakkı getiriliyor diye yazıyor Habertürk.com'da. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle İBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanında düzenlemeler de pakette yer alıyor. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye geçelim. Üniversite adayları için tercih dönemi sürüyor. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebiliyor. Tercih sürecinde son gün 10 Ağustos. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Gündem. Net Gündem.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. Yarın İstanbul rüzgarlı 29, Ankara az bulutlu 30, İzmir rüzgarlı 37, Bursa rüzgarlı 32, Antalya güneşli 37 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın.

yapmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esiyor. Hafta sonu hava bunaltıcı olacak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de de yer yer fırtına var. Akdeniz'de ise nem oranı artacak. Sıcak çarpmasına dikkat. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.

0: Taş gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: şansınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA emeklilik.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

0: işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bugün Getir Büyük'te Tekniserpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
5: bir adım önde.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: İlaç gibi radyo.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: İlaç gibi radyo.
12: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
13: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz. Bauplast'ta o ne rahat hayat.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Motorlu taşıtlar ve

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esiyor. Hafta sonu hava bunaltıcı olacak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de de yer yer fırtına var. Akdeniz'de ise nem oranı artacak. Sıcak çarpmasına dikkat. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Bugün getir büyükte Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira. 1 litre Sütaş süt 40 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya Afyonkarahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Nöbetçi Erdem.
4: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkür edemiyorum. İnşallah yakın zamanda mikrofon karşısındaki yerini alacaktır. Evet, yine her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde saat 23'e kadar 2 saat boyunca birlikte olacağız. Bol müzik, az muhabbet ve damar şarkılar her zamanki prensibimiz olacak. Kralla, efsaneyle, babayla yolculuğumuza başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Nöbetçi Erdem. Krala selam, damara devam. Okey.

sevgili Şenol kardeşime bir selam göndereyim. Eşi Aslı, çocuklar Furkan ve Emir. Eyvallah sevgili Şenol kardeşim de yollardaymış. Ona da selamlar olsun. Sevgili Orçun kardeşim de güzel bir Kral FM sticker'ı tasarlamış. Kral FM Trabzon 98.5. Orçun çok güzel olmuş vallahi. Biz de anca bu kadar yapardık. Eline koluna sağlık. Trabzon'daki arkadaşlara dağıtırsın artık. Oraya da çok çok selam olsun. Güzel bir Cengiz Kurdoğlu şarkısı. Yol arkadaşımla yolculuğumuz devam ediyor.

Allah'ın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.

0: dert.
1: Sevgili kralcılar, ufak bir hatırlatmam var sizlere. Mahsun Kırmızıgül 2 Ağustos pazar günü, bu pazar Antalya Açık Hava'da sahne alacak. Kral Pop Radyo'nun sponsorluğunda gerçekleşecek Mahsun Kırmızıgül'ün bu konseri. Hatırlatmış olalım, özellikle Antalya ve bölgesinde olanlar, konsere iştirak etmek isteyenler. Mahsun Kırmızıgül 2 Ağustos pazar günü, 2 Ağustos pazar günü Antalya Açık Hava'da sahne alacak. Bu güzel konseri kaçırmayın.

Ayrılık acısını sonunda çektirdin ya. Sensizliğin sancısını sonunda gösterdin ya. O kara gözlerine hasret bıraktın ya. Yollarım karanlık, kendimi kaybettim ben. Bilirsin ki sensiz hiçbir şey bu beden. Umutları, sabahları, sevdaları, yıkılan yarınları yeniden kuramam ki ben. Ellerin ellerimden çok ama çok uzakta. Yüreğim sensiz, şerefsiz bir tuzakta.

0: Efsane şarkılardan, klasik şarkılardan, bir de Sezen Aksu'yla bir düetleri var ki onun üstüne fazla söylenecek bir söz yok zaten. Özdemir Erdoğan çok önemli bestekarlarımızdan, çok önemli ustalardan bir tanesidir. Kadife gibi de bir ses. Bir de ikinci bahar gelince bize söze hacet kalmadı. Biz sustuk, şarkılar, sözler konuştu.
1: Kral.

Kadir kardeşim dün yola çıkarken beni aramıştı. Herhalde büyük ihtimalle varmışlardır diye. Tabii semaver yakıldığına göre herhalde varmışlar. Yolculuk bitmiş herhalde. Peki sevgili Kadir kardeşime ve eşine ve çocuklara güzel bir armağan gelsin. Çaylarınız demlenmiş, keyifler yapılmış. Afiyet olsun dileklerimizi iletelim. Buradan bizden ortamda bulunan herkese selam olsun. Güzel bir Sinan Özen klasiği paylaşalım bakalım.

Sen sıkıntıdaysan ben zordayım. Sen ateşteysen ben kordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen, bil ki ben senden önce oradayım.

0: içime de atarım. Sen beni unut. Belki başkasını bile seversin. Git ki başın göğe ersin. Al işte ben yokum. Ben yokum artık. Biz yokuz artık. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildin? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim. Ve şimdi kendim mi ödeştim? Sen beni unut. İstediğin de bu değil miydi zaten? Git. Git. Ama benden yine de bir damla kalsın. Neyse git. Git artık.
1: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı, mekanları cennet olsun, rahmetle analım, nur içinde yatsınlar büyük ustalar. Ve her zaman olduğu gibi sloganımızı da unutmayalım. Krala selam, damara devam.
2: Hep damar, hep damar, full damar.
3: Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem.
4: Krala selam, damara devam. Okey.

0: Mutlu.
1: Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Allah'a emanet olun.
0: Ömrüm senin, senin olsun.
2: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.
3: Kral.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

şükür kavuşturana şükürler olsun. Batılı seçenler hüsrana uğrayacaktır diyen. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtıp saptırır diyen. Çünkü Allah güzellik sergileyenleri sever diyen. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi erdimi uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan. Müzik ziyafeti başladı.

Mahsun Kırmızıgül'ün bu güzel yorumun hemen ardından bir duyuruda bulunalım bakalım. Mahsun Kırmızıgül severlere, Türk müziğinin güçlü yorumcularından. Mahsun Kırmızıgül 2 Ağustos Pazar günü Antalya Açık Hava'da sahne alacak. Radyo sponsorluğu kardeş radyomuz Kral Pop'un yaptığı bu muhteşem konseri sakın kaçırmayın. 2 Ağustos Pazar günü Antalya Açık Hava'da Mahsun Kırmızıgül konseri var. Antalyalı sevenlerinize duyurulur.

güzel şarkılarımızın hemen ardından ilk değerlendirmelerimizi yapalım bakalım. Mesajlara yönelik bu arada üçlükten yana iki tane mesaja onay verdiğimi belirteyim. İzmir Kemalpaşa'dan Cemil, Bursa'da yaşayan çok sevdiği Azra'ma demiş. Dikili'den selamlar diyor Muhammed. İyi yayınlar gönlü güzel abim demiş, eyvallah Muhammed. Kayseri'den Sevilay, severek dinliyoruz Ferdi Baba'dan. Kız kardeşim Şermin, kızım Hacer ve tüm kralcılara. Almanya'dan İrfan, kralların kralı Ata abim hoş geldin demiş. Bu yaz sıcaklarında bir bardak soğuk su gibi içimizi ferahlatıyorsun sesinle, şarkılarınla demiş. Eyvallah. İyi yayınlar Ata kardeş, mesaiye başladık yine. Tüm gönül dostlarına selamlar demiş. Belçika'dan Beşir İnanır. Kolay gelsin. İyi yayınlar Ata demiş. Ben Habil, beraber dinlediğimiz arkadaşıma ve bütün kralcılara diyor. Çınarcık, Teşvikiye köyünden Hülya ben. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Her gün keyifle dinliyorum sizi demiş. Nasıl bir bağımlılık, kelimeler ile anlatılmaz. Öyle huzur alıyorum demiş dinlerken. İyi ki varsınız, var olun hep demiş. Eyvallah. Ne güzel satırlar, ne güzel duygular bunlar. Aklımda fikrimde hep sen varsın şarkısını rica ediyorum demiş. Ordu Perşembe'den Halis, Emmioğlu Barış ve misafir arkadaşlara diyor. Bursa Karacabey'den Sedat, tüm kralcılara bir de eşi Neslihan'a. Satiye iyi geceler demiş. Ankara Yenikent'ten Aynur, eşi Emrah'a, oğlu Alp'e. Şu anda Balıkesir İvrindi'den Kurtuluş Kıraathanesi'nde dinlemekteyiz. Bergen'den bir şarkı denmiş. Bodrum'dan Ersinco, Mehmet Şeker'e. Burhaniye'den Mustafa Tokoğlu. Kendim için diyor, Kral Efendim ve kendim için Kamburan Akkor'dan. Aksaray'dan Yunus, Konya'da yaşayan Ayşe'ye. Susurluk yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Allah yardımcımız olsun demiş. Mustafa Kemal Paşa'dan Yusuf ve Zülkani. Maalesef yaz geldi, orman yangınları başladı yine. Yazın hiç sevmediğimiz yönü bu. Bir de çöplerin dışarı atılması, her yere atılması, her yerde çöp var, her yerde insanlar eline geçeni atmış. Maalesef belli bir kesimde çevre hasarı

sevgili kardeşim, hatta ben Kanada Laval'dan Kayahan yürüyüşte dinliyorum demiş. Özellikle senin saatini demiş. Eyvallah. Tayasimav'dan Ceyda, tır şoförlerine. Karasu'dan İbrahim, üçlüye talibim demiş. İstanbul'dan Ahmetcan Uzun ve Abdülsamet Uzun kardeşlere. Kandıra Yusufça köyünden selamlar olsun demiş Ramazan. Almanya'dan İbrahim, kahvedeki herkese özellikle Ziver abiye. Manisa'dan Cahit. Eyvallah. Zonguldak'tan Dursun, yine atölyede çalışırken dinliyorum demiş. Bursa'dan Uğur, üçlük demiş. Güngören'den İbrahim, o da üçlük demiş. İstanbul'dan Abdurrahman, selam olsun at abim, seviliyorsun demiş. Eyvallah.

Horoskent'ten selam ve dua ile demiş Atabey. Üçlüyü kayınvalidem için istiyorum demiş Seyfettin Başkaya Denizli'den. İstanbul'dan Kurtlu Fırat. Buradan Can abim Emrah Yılmaz'a sevgilerimi iletiyorum demiş. Buluşmayı dört gözle bekliyorum demiş. İzmir Seferihisar'dan Osman üçlüye talibim demiş. Kardeşim Berber İsmail ve Ürkmez halkına. Eskişehir'den Taner. Seviyoruz seni abim demiş, iş arkadaşlarına armağan etmiş. Yeni Bosna'dan Gökhan, eşi ve kayınvalidesi dinlediğini belirtmiş. Bayrampaşalı Meryem ve annemin selamı var size demiş. Aleyküm selam. Adana İncirlik'ten Rüstem, eşi Ünay, kızı Asel Mavi ve torunları Ceren ve Cana. Almanya'dan Belma, Emrah Yılmaz abime ve Alp Yılmaz'a gönülden selamlar demiş. İstanbul'dan Nuriye Yıldırım, Emrah abim ve

Aynur ablam için diyor. Antalya'dan Metin. Muavin Duran. İstanbul'dan Konya Ereğli'ye gidiyoruz. Kaptanlar Musa Tetik ve Yılmaz abiyle damara devam denmiş. Kahramanmaraş'tan Alpagu. Türkoğlu cezaevindeki kardeşim Mevlana Arslan'a. Samsun'dan Mısırcı Ercan için diyor. Sinan Özen'den. Bir şarkı. Safranbolu'dan Mehmet. İzmir Ödemiş'ten Ersin. Kuşadası'ndan kankası Öznur'la dinlediğini belirtmiş. Bodrum'dan Veysel. Eşi Naime ve kız kardeşi Senem Hanım'a. Ankara'dan Sefa. Canından çok sevdiği annesine.

iyi yayınlar demiş Bilecik'ten Arzu. Sıradaki şarkı eşim Sadi için diyor. Regensburg'dan Aachen'e gidiyoruz. Yol arkadaşım Murat abime demiş Ramazan. Gaziantep'ten Mehmet eşim Özlem'le gelecek olan çocuğumuza sıradaki şarkılar denmiş. İyi geceler Atabey Erzurum'dan Burcu değerli eşim için diyor. İyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı Engin, Ender, Asil Aydın'a şu an tatildeyiz. Samsun Atakum'dan sizleri dinliyoruz. Ayşegül göndermiş mesajı. İyi akşamlar Atabey, sıradaki şarkıyı Kral ailesine Gül Çorlu'dan istemiş. Güllü Bahçe'den Caner, çok değerli Nazilli'den Murat abimle sizin değerli duygularlı çaldığınız şarkıları dinliyoruz denmiş. Karacasu Esençay Doyurum Restoran müşterilerine demiş Gökhan. Bursa'dan Gökhan Üçlük demiş. Almanya Münih'ten Yusuf Tekin. Vatana yolculuk yapıyoruz. Eşim Şeyda abi oğlu Tunay için. Bulgaristan'dan Ömer Saykal. Yolda olan transportçu arkadaşlara. Karaman'da çalışıyor. Sizi dinliyoruz demiş. Ekip arkadaşlarım Merve Mikail diyor. Bir sevenimiz. Kasımpaşa'dan Yavuz. Müslüm Baba'dan demiş. Kendisine ve ailesine. Alanya'dan Sibel. Aksaray'da bulunan kardeşi Volkan'a. Naim Konya Karapınar'dan. Mersin Çamlıyayla'dan. Özdemir ailesine diyor. Çok sevdiğim eşim oğlum nöbette olan güvenlik görevlilerine demiş bir sevenimiz. Bilecik Bozüyük'ten Emine Üçlü'ye talibim diyor. Kızı eşi ve kendi için. Almanya'dan Nevin. Kardeşi Ulaş'a ve Alev'e. Sakarya'dan Zeki Küllüoğlu. Her akşam keyifle dinliyorum demiş. Eyvallah. Mersin Silifke'den Oyuncakçı Murat. Tüm Tekirdağ'a armağan etmiş.

0: şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Sırat abi demiş Hollanda'dan Hasan Göğüş. Şu anda karayolu üzerinden Türkiye'ye doğru gitmekteyiz denmiş. Önce aileme, bizler gibi yollarda olan tüm kralcılara denmiş. Hayırlı yolculuklar. Rabbim sağ salim bir şekilde tüm gurbetçilerimizi memleketlerine kavuştursun diyorum inşallah. Kırklareli Pehlivanköy Akarca köyünden Murat selamlar demiş. Tuzla sahil taksi ethem üçlük demiş. Bakalım şarkılarına. Gebze'den Serhan eşine ve çocuklarına. İstanbul Başakşehir'den selamlar denmiş. Kızı Feyza, diğer kızı Kübra, oğlu Ali Samet, eşi Songül ve ben Hasan olarak ailece tüm dinleyenlere denmiş. Afyonkarahisar Şuhut'tan Mustafa Teras'ta dinliyoruz. Müslüm Baba'dan Erol ve özel ailesine. Adana'dan Hasan, portakal kökü zirai ilaçlama yaparken takip ediyorum demiş. Kolay gelsin. Isparta'dan sevgiler denmiş. Gece çalışıyoruz sürekli, yazılım işleriyle uğraşıyoruz. İhsan, Furkan ve Soner için. Hatay Akbez'den Ahmet, Ümit Besen'den. Gaziantep İl Jandarma'da görevli jandarma astsubay üst çavuş Fatih Koşuk için. Almanya Hanover'den Ahmet Doğan Gün. Bütün dört divanlılara, kral ailesine. Balıkesir Kepsut Kapalı Cezaevinde Furkan Uçar ve Halil İde'ye. Sakarya Çine Köyü'nden Yusuf. Çineli gençlere. TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden Hacı Turap İnan'dan. Tüm TİGEM personeline. Espiye'den Elif. İzmir'deki can dostu Emine'ye. Niğde'den servisçi Yusuf Özbek. Edip Akbayram'dan. Atabey yarın kardeşim Ahmet Karaman'ın doğum günü diyor. Sıradaki şarkılar ona armağan olsun demiş. Fatma Karaman. Kanlıca Beykoz'dan selamlar denmiş. İstanbul Fatih'ten Kerem. Babası ve kardeşiyle keyifle dinlediğini belirtmiş. Üçlük hazırlanmış. Erzincan'dan İbrahim. Azer Bülbül'den bir şarkı diyor. Kocaeli'nden Mehmet. Halk otobüs şoförü. Tüm halk otobüs şoförü arkadaşlara denmiş. İnebolu'dan Motor Seyyah 58 ekibinden. Kampta olan bütün motorculara diyor. Yusuf Gökmen Harun. Balıkesir Dursun Bey'den Rakibe. Akta. Bütün sevdiklerine. Edirne Uzun Köprü. Kabacık Köyü'nden Arda Yaman. İbrahim Erkal'dan. İzmit'ten Ertuğrul. Yanımda olan dostlarım Hüseyin abi, Mehmet ve Erdi kardeşimle dinliyoruz. Tekirdağ Çerkezköy'den At abi hayırlı akşamlar. Üçlüye talibiz ama dört kişi izlenmiş. Şarkılar sıralanmış. Faik, Emrah, Ç ve Sinan demiş Mehmet. Tekirdağ Çerkezköy'den dört arkadaş. Faik, Emrah, Sinan ve Mehmet. Üçlüğünüz hazır. Keyifle dinleyin. Şimdi üçlük zamanı.

üçlüyü tamamladık. Yine mesajlara bakalım. Bayrampaşa'dan Selim. Selami Şahin'den bir şarkı diyor. Sana ve herkese demiş. Merhaba Ate Bey, ben Mikail. Sevgilimle sizi dinliyoruz diyor Karaman'dan. Sevgilim Merve Toka. İyi akşamlar denmiş Mustafa Çiçek'e. Bir şarkı denmiş. Hayırlı programlar. Edirne Uzun Köprü'den Köfteci Hakan. Kıvırcık Murat'tan Sevalin'e. Arda'dan sevdiği İrem'ine. İtalya Napoli'den selamlar denmiş. Tırımı parka çektim, mecburi istirahatimi yaparken kralı dinliyorum diyor. Kasırga 54 Tamer, Müslüm Baba'dan. Ben Tülin, 16 sene oldu. Bugün eşim Ali'ye sevgilerimi iletiyorum nice yıllara demiş. Çepni'den Kamil Gültekin'e denmiş. Bahçelievler'den Gülbin. Arkadaşlar Öznur ve Adileciğim için diyor. Kocaeli Kartepe'ye servis çeken canımız Erol abimize denmiş. Adana'dan Kaptan Necip. Sincan'da yatan oğlu Muhammed'e. Mudanya'dan Eray Turan'a. Doğum günü diyor. Biz...

0: iki damla.
1: Ve geldik bugünkü beraberliğimizin de sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor, huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzeli, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 20 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Şüphe yok ki Allah o takva sahibi kulları sever diyen, çünkü Allah çok büyük lütuf ve ihsan sahibidir diyen, hüküm ve hikmet sahibi Allah'a emanet olun. Atadan müzik ziyafet. Dinlediniz.

0: FM'de unutulmayanlar.
1: Yüzüne baktığımda soğuk bir kış gününün ürpertisini yaşıyorum. Bakışlarındaysa kendimi bir çöl sıcağındaymış gibi hissediyorum ve eriyorum. Bilemiyorum bu nasıl bir çelişki, nasıl bir ilişki. Fakat her şeye rağmen seni çok ama çok seviyorum.